0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Hangi zamanda yaşamak isterdin sorusuna cevap arıyoruz efendim. Sıra geldi aydınlanma çağına. Düşünce özgürlüğüne ihtiyaç duyuyorsanız aydınlanma çağına buyurun. Şu zamanda bile en çok ihtiyaç duyduğumuz şey 18. yüzyılda Batı toplumlarında yaşanmıştı aslında. Aklı ve düşünceyi ön yargılardan ve geleneksel varsayımlardan kurtarmaya yönelik düşünsel bir harekette yer almak, ruhumuzdaki boşluğu doldurmanızda yardımcı olabilir sevgili dinleyenler. Güzel bir şarkı, sonrasında tekrar buradayız.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kuso Glue με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με MetaMet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşıkça bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İçim...

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım ol.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15. Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: uyanamadığımı dinler. Gülten Nesrin oğluyla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

almışım, gitmişim bilgisayarda. ZikrX'e bakardım. ZikrX. Zikr. Diğer markalar Zikr geçer. Ziker geçer. Ziker. Ziker. ZikrX. Program başladı, spot girdi. Ben ZikrX'e bakıyorum. Vay ne güzel içi, vay ne güzel içi. Benim istediğim gibi beyaz, böyle mavim, trak, böyle siyah trak, böyle. Çok çok çok güzel arabalar, bu zikerler. Bu zikerler çok güzel araba, limonlar. Ya. Tüm markalara zikir geçiyor, zikir geçiyor, zikir geçiyor. Limonlar. Biliyor musun artayım sen zikerleri? Birer tane alalım kendimize. Bir sana, bir bana, bir bana, bir sana, bir sana, bir bana alalım bu zikerlerden. Efendim hoş geldiniz programa. Güzel gün olsun. Dün çok yağmur bekleniyordu. Batı Trakya'da %90 yağmur ihtimali gösteriyordu meteoroloji. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Böyle kahvemi alayım. Bir şey hiç olmadı. Meteorolojinin dediği olmadı. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar, saat 4.38'de. Günaydın demiş Hasan Kaşıkçı abim. Adem Ömer günaydın, Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Ömer abi günaydın. Burak Molla kardeşim günaydın, Gürkan abiciğim demiş. Ahmet Ali Kafa Pastanesi günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane. Harika lokumları, muhteşem yazlık. Hafif ama lezzetli ama muhteşem tatlı. Yani hafif şekerli ama muhteşem lezzetli. Profiterolü üreten Kafa Pastanesi'ne günaydınlar. En iyisi için, en güzeli için çalışan Kafa Pastanesi'ne günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın Babeter, nasılsın demiş Gökhan Karali. Başka bir şey bul sabahleyin, başka değişik bir şey bul. Hep aynı şey. Günaydın Babeter, günaydın be tombulum, günaydın be bilmem ne, günaydın be bilmem ne. Hadi bu ise beyam Kalimera demiş, Enis'i düşünürdüm programı açmazdan önce. Bizim Enis nerede derdim. Atina'ya iş için gitti. İşlerini halletti mi? Atina'da mı? Ondan sonra cuma Indian Haveli'ye gitti mi? Haveli'ye gitti mi gitmedi mi diye seni düşünürdüm bu sabah. Nasılsın? Neredesin? Ne oluyor? Gittin mi? Geldin mi? Atina'da mısın? Günaydın. Yine bir haftanın son gününün kolay gelsin gülüm demiş Gürdan Say. Senin için son günü. Senin için son günü, bizim için. Günaydın Gürdan, Zülfiye Yılmaz. Günaydın Halimolla. Günaydın, sen çıkana kadar öyle ne oldu demiş. Öyle astrolistler kolay çıkmıyor, kolay yetişmiyor bu radyocular. Ya böyle bu astro radyocular kolay yetişmiyor. Günaydın, sen çıkana kadar öyle ne oldu demiş. Öyle astrolistler kolay çıkmıyor, kolay yetişmiyor bu radyocular. Ya böyle...

seni evire çevire. Sen mi? Sabah sabah benim ahlakımı bozma sabah sabah. Haydi Mehmet Hüseyin Agam, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, iyi taraftar olsun demiş Turan abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bu ne be?

Gana kakao makao. Ama bunları mı yesin Atina'da? Enişte Elif. Ama bu işte de. Dedecikler kalkınca cigana içenler sabahleyin nasıl yapıyor? Mehmet Karakardeş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yolla Fikret abi, yolla sponsorları. Artık nereye koyacaksa bu sponsorları. Yolla sen Fikret abi. Fikret abi gece saat 2'de sponsor yollamış. Yolla Fikret abi, yolla. Yolla, neye sokacaksam artık o sponsorları ben. Yılmaz Kasım, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kırcaliye günaydınlar. Halil Haliloğlu günaydın abi demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hafize Ali günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Günaydın bakalım Bafine demiş. İlkan almış karpuzu. Buldun mu yani İlkan'ı? Ha? Açabilmiş mi sergiyi? Aldın mı Amerikan'ın kütürde karpuzunu? Vay vay vay vay, içini kesmiş. İnci dişli kızanın karpuzlarına çok yıldız bıraktım. Günaydın bakayım demiş. Ay onun dişlerinden öpeyim böyle. O gülünce onun dişleri ıslak kalmıyor. Nasıl olsa kuru oluyor. Dişler dışarıda.

Of ya Rabbim ya Resulallah. Of ya Rabbim ya Resulallah. Sabah sabah kaçırma gene Gürkan. Günaydın bakayım, günaydın. Vay ne kütürtek karpuz. Vay yarılmış karpuz orta yerde. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Kale günaydın. Dün yağmur yağdı Gümüşcü. Neye demiş Aslan? Kale sayı mı? Kale bize bir şey yağmadı, bir şey olmadı bize. Aa sen. Güzel bir cuma gününden günaydınlar demiş. Hatice ablam günaydın, kolay gelsin. Kolay gelsin Hatice ablam. Zarzavatlarına da kolay gelsin. Seden dostum. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Durmuş harmonistas. Günaydın abim demiş. Günaydın durmuşum, günaydın durmuşum, günaydın durmuşum. Cigaralağını değiştir. Haydi günaydın demiş Leyla. Seni tatile yolladık. Fakirlik çöktü. Anca bunları yiyebiliriz demiş Enis Şerif. Kaç git oradan gömül yatağını söyle. Ver bana hesabını, para yollayayım sana da git. Adam gibi bir yemek ki şeyde. Indian Haveli'de. Git. Günaydın, iyi yayınlar. Çok beğendim günaydın mesajını demiş Ahmet. Orada yakışıklı bir çocuk var. Sağ taraftan yakışıklı bir çocuk, sol tarafta başka yakışıklı çocuk. Ahmet Just Green. Justır. Uyandın mı? Kenan abi ne oluyor bile demiş. Yaşlılık ne olacak? Cigarayı da çok içince. Cigarayı da çok içince yaşlılık ne yapacaksın? Bundan sonra ne bekliyorsunuz bende? Ne performans bekliyorsunuz? Bundan sonraki performansım bu kadar benim. Dün Ahmet bizim kasap bir Kenan'ı ziyaret etmiş, alışveriş yapmış. Ne yedin, ne yemedin, neyin tadına baktın, neyin bakmadın anlat. Yoksa hiçbirinin tadına bakmadınız mı da? Yakışıklıların işlerini beraber gidiniz mi? Ve bizim kasap dükkanından Ahmet, sağdan sola kardeşim ve Arda Kuru

yeğenimle günaydın dedik sizlere. Günaydın mesajında. Ama Rasim'in 200'lünü verdin ya. Ondan Hitler'e gideceğim demiş Enis. Fükret abi seni paramparam parçalar vallahi. Ondan Hitler'e gidersen. Tarladayım abim. Tütüncük dizi izlemiş Durmuş Harmonistas. Radyoyu da kızı koymuşlar. Oh kırmızı kırmızı sevdiğim renk. Oh kolay gelsin Durmuş. Oh kolay gelsin.

ve uzatmalar oynamaya başladım galiba demiş Alimolla. Gideceğim Necati Ertan katı sevinsin. Gidiyorum. Ha gittime gideceğim. Hasan Şerif Halik abici günaydın. Taner Ülke günaydın. Sofia Dutlu Kalimera. Rukiye Kabak günaydın. Kolay gelsin taraflar derin demiş. Size de günaydınlar. Hayrettin Eşref. Emin Ferroğlu. Turgut Kurt. Güler ablam. Özcan Hasan. Mehmet Hüseyin Agam. Ekrem abi Nurşen abla. Cüneyt Sadık. Hüseyin Dircan. Rıdvan Kayyalil. Engin Ahmet, Ramazan Hüseyin, Sevim Boğazi, Tayfun Gülcan, Ali İhsan Tanyolu, Halil Belginesir, Leblebci Hüseyin Agam, Taner Hasan, Ayla Bayram, Ahmet Demirci. Günaydın.

0: Abi Rasim'in ikinci düğünü verdin ya. Onunla Hintene gideceğim. Kaç para Fikret abinin Prometheus'ı? Onu o kadarını ayırayım kenarı. Halit abinin Prometheus'ını da ayır. Dün aramış zaten duymadım yoldadım. Kim ne söylemiştir diyor Enes Şerif. Nasıl duymayacağımışsın? Mahsus atmamışsındır adama telefonu. Dar uzun köftelere bayıldım. Gerçekten çok güzel olmuşlar Gürkan abi. Kıyma da muhteşem. Sucukları bugün deneyeceğiz demiş. Just Green. Sevemedim. Just Green. Just Green. O dar uzun köfteleri ben yaptım. Son dokunuşu ben yaptım onlara. ChatGPT ile mi beraber?
1: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuran.
0: Sen onu bırak, sen Korifit'e gidip köfte yedin mi? O sindakiyi çalabileceğiz mi? Onun aynısını yapabileceğiz mi? Sen git bakayım Korifit'e bir köfte ye orada. Bir otur bakalım, bir incele. Aynısının tıpkısını yapalım. Zengin olur gideriz, köşeye döneriz. Korifi'de köfte yedmediysen köfte yedim diye geçirme sen Ahmet. Bir de Korifi'nin köftelerini de gör. Bu akşam canlı müzik de var Korifi'de. Rufyanoz'dan şikayet ediyorlar, saat 11.30'da gelip müziği durdurlarmış. Rufyanozlarını ya. Allah belasını versin o Rufyanozların. Allah onları gün yüzü göstermesin onlara. Gün yüzü göstermesin o Rufyanozları. Allah. Allah. Allah onların tuttuğunu altın etsin. Neyi tutarlarsa altın olsun. Tuttukları altın olsun bir daha. Eski haline dönmesin. Öyle altın altın kalsın parlak parlak. Rufyanozların kıskançlarını ya.

siz öyle hazırda olun, ben cama hu diye bağırınca korkmayın, iyi mi? Kulaklarınızda da kulaklık varsa şey olmasın kulaklarınız. Tamam, ben öyle her an bağırabilirim. Hele bugün hiç denk dilim. Hiç denk dilim bugün. Bugün hiç denk dilim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş Sinan ve Softa. SBS Consulting, SBS Consulting and Titan'e. SBS Sinan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ben Bodrum'dayım, sen Alaçatı'da. Kızanlar, DJ Mahmut geliyor. Senem dedi, DJ Mahmut gelirmiş dedim, Bodrum'a dedim. Master Travel Bodrum'a gidiyorum demiş. Git kimmiş o DJ Mahmut dedi Senem. Sen dedim DJ Mahmut'u bilmiyor musun? Hangi DJ Mahmut dedi, heyecanlandı kızan. Bu bildiğimiz bir DJ Mahmut Orhan mı geliyor dedi. Ha dedim. Vay dedi, o çok ünlü dedi, çok ünlü dedi. Ama dedim bir Erkin Koray şarkısı yapmış, içine çattır çattır dedim, çıkmış ya dedim. Uçmuş uçmuş şey dedim şarkının dedim. O dedi, o dedi çok ünlü dedi. Bu Z kuşağının kızanlarını hiç anlayamıyorum. Resmen çatır çatır bir şey şarkıları. Çok ünlüymüş. Neyse. Kızanlar Z kuşağı şeyin adını duyunca, bu Mahmut Orkan'ın adını duyunca daha duymadan bağırmaya başlıyorlar. Ay sayı mı diyorlar. Sayı mı? Vallahi billahi 550 euro veriyorsunuz. 15-19 Temmuz'da Bodrum'dasınız. Tamam mı? DJ Mahmut Orkan konseri. Ya ikide bir ararmış DJ Mahmut Orkan Master Travel. Abi olacak mı? Abi gel, olacak mı? Gerçekleşecek mi diye. İkide bir ararmış. Ne bulaşık adam. Ne bulaşık kızlar. Ben de DJ Mahmut Orkan'ı severim dedi. Bir de o çok milliyetçi dedi Senem. Bizim Senem de öyledir. Atatürk'e laf edelim yüzünden tükürüyor. Direkt. Senem. Ondan sonra bu letere belirgen. Ladonia 4 yıldızlı Ladonia Otel'de, Limare'de her şeye dahil konsept. Her gece DJ ile eğlence, bir gece DJ Mahmut Orhan konseri. Lüks araçla ulaşım, yolculuk esnasında ikramlar, unutulmaz bir yaz seni bekliyor. Müzik, tatil, eğlence bir arada. Master Travel isteyene telefonu verebilirim. 15-19 Temmuz'da süper bir Bodrum gezisi var. Her şey dahil. Yiyin, için, gezin, oynayın, ne yaparsanız yapın. Hepsi Pliromen Apotoksiyon'a döküyor yine. Oğla yine Pliromen Apotoksiyon'a döküyor hep dedi ya. Siz Bodrum'a gidin, ben Alaçatı'ya gideceğim. Bodrum bütün ameliyat olmuş. Bütün ameliyatlar Bodrum'da. Aha DJ Mahmut rakkası hızlandıran ünlü DJ oluyor demiş Enes Şerif. Ne oldu ya, rakası hızlandırdı. Ben de hızlandırırım rakası. Bir gün deneriz beraber istersen demiş Ahmet Bayram. Neyi deneyecektik beraber? Sen de bir şeyden anlamayasın. Ne güzel sesten, ne de teknolojiden demiş Alimolla. DJ Mahmut Orhan... Rakkas diyelim bakalım. Rakkas remix diyelim, ne yapmış? Hayır, sevmen çalışayım, sevemeyeyim. Şaşkın var burada. İlkay Sencan rakkas var. DJ Mahmut Orkan'ın rakkası yok. Hey Enis. Allah'ım ya Rabbi, bu Enis de başka bir marka be ya. Habibi Albi, Mahmut Orkan'ın Lamblumos Exclusive Mix var. Habibi Albi, Habibi Albi, Habibi Albi.

Erol. Günaydın Erol. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesimi ve montajı damarlı damarlı. Granitler, basamak kesimi ve montajı, çeşitli kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı ve sandalye mermer kesimi ve yapımı. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Sirkeli Basırlıköy arasında, Sirkeli Basırlıköy yol üzerinde mermerci Erol. Evlensel mermerciliği. Evlat olsa sevilmez bu Mahmut demiş Hasan. Bir de çirkin, bir de çirkin kara bir şey. Kaç Ali'den ondan daha yakışıklı.

Şimdi Miço'nun dalga geçtiniz ya. Siz de geçtiniz, ben de geçtim, hepimiz dalga geçtik. Türkiye masalı Miço'yu Kemal Sunal'ın filmiyle karşılaştırdı, görüşüyle. Şimdi gümrükte iğne iplik ararlarmış. Bir arabanın geçmesi için yarım saatten fazla zaman şey edermiş. Miço emir vermiş. Demiş Türkiye'den tatile gelenlere demiş iğne iplik demiş arayın demiş her yerlerini demiş. Bizim akrabalar akşam saat 11'de gelecekti, 3.30'da gelmişler. Kameradan gördüm bu sabah. Ya kim neler yaptılar gümrükte onlara. Öyle dalga geçersiniz Miço'luna. Ha bakalım şimdi gelin bakalım gidebileceğiniz mi yani sana. Yine iplik her yerinizi arıyorlar sana. Donla monla her yerine bakarlarmış. Vallahi billahi. Yemin billahi ederim size, yemin billahi ederim. Sansiro'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sansiro. Sansiro kozmetik sevgili dostlarım. Rodobits markasını bizlerle tanıştıran isim. Süslemecilere özel 5 litrelik ambalajlarda kolonyalar. %80 alkollü mis gibi limon kolonyası. Rodobits markası. Rodobits marka gül suyu. İsterseniz yüzünüze, gözünüze, nerenize isterseniz sürün. İsterseniz tatlılara koyun. Mis gibi tatlılar yapın. Pastaneler de kullanabilir bu Rodobits'i. Rodobits markası. Sansiro'nun kendi markası. Rodobits ile de Sansiro fark yaratıyor sevgili dostlarım.

aman demiş. Günaydın Gürkan abi demiş Erdem Kamber. Günaydın Erdem, günaydın Erdem, günaydın hem de Erdem, günaydın Erdem. Günaydın, iyi yayınlar dilerim Gürkan kardeş demiş. Dermin ablam günaydınlar. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin demiş Hüseyin Terhoz. Günaydın Hüseyin. Günaydın Hüseyin.

adamın dibi, adamın dibi. Habibi Albi Mahmut Orhan and the Lamb Lumos Exclusive Mix 2024 9 milyon 900 bin kişi izlemiş YouTube'da. Habibi Albi Mahmut Orhan and the Lamb Lumos Exclusive Mix. What? Just Green Jevusete Batakedeki bakkal ve marketlerde gerçekten çok güzel temizleyen, gerçekten ekosert sertifikalı, kimyasal madde barındırmayan mis gibi deterjanlar, çamaşır yumuşatıcıları, bebeklere özel yumuşatıcılar, bebek biberonlarını özel temizleyiciler. Just Green, Just Green. Sizler de kullanın. Ben kullanıyorum, çok memnunum. Bundan sonra da vazgeçilmezim olacak. Ben hep Middle'dan alırdım çamaşır yıkayıcı, yıkama şeyi. Masalias. Ama şimdi artık tercihim Just Green'den yana. Sizin de tercihiniz Just Green'den yana olsun. Sevgili dostlarım, tamam mı? Just Green, Just Green, Just Green, Just Green. Batakya'daki bakkal ve marketlerde Just Green. DJ Mahmut. Habibi Albi, Habibi Albi, Habibi Albi. €550 toplayın. Gidin Bodrum'a. Giderken eğlence var. Hopidik hopidik hopidik çöveceğiniz ikramlıklar var. Hiç nasıl gideceğinizi anlamayacaksınız Bodrum'a. Lüks otobüslerle ulaşım. Ya Master Travel, Master Travel, Master Travel.

Aman Bafineciğim, dün kapsüleye gittik. Bütün müşteriler Meriç'in öbür tarafından. Bir saat masa bekledik. Adamlar 5 kişi yemiş içmişler. Fiyatı görünce daha horon çektiler. Allah duysun cacikanki demiş. İlkan Solist. Yalnız dünden itibaren girişleri çok zorlaşmış hakikaten ama. Çok zorlaşmış girişler. Hem hiç olan dalga geçersiniz ha. Ha geçin bakalım bir tahta dalga.

Ay bana göre havalar değil bunlar. Ay ne bunlar böyle kız. Ne zaman bu Bodrum tatili diyor Alimoğlu Abbas. Dün değil mi? 15-19 Temmuz dedi mi? De 5 gün sonra. Enis, Berna'la beraber misiniz? Vardınız mı Atina'ya? Mi çok içsin, bepantol veya sudo krem koysun apış arasına. Pişik olmuş kızlanlar gibi görüldü. Bu arada Darlıköy Köprüsü'nü açmaya geleceğimiş. İki özüm iç içe. Ayın 18'inde o köprü 3 sene dayanırsa iyidir demiş Nida. Günaydın Gürkan, benden de çok selamlar da Eray Harbaz ve Hasan demiş Erdal Bayram.

Çantam her zaman yanımda demiş Enis. Şu anda yolda mısınız? Ahmet günaydın. Ahmet günaydın. Ahmet kardeşim günaydın. Junior'uma günaydınlar. Osterwali hoyt. Otterwali zot. Otterwali hoyt. Otterwali hoyt. Mito'nun yürüyüşünü yengeç yürüyüşü diye isimlendirmişler diyor İlhan. Ne ayıp, vay ne ayıp şeyler, vay ne ayıp şeyler. Vay ne ayıp şeyler. Nasıl bir kabile içine düştük böyle demiş Leyla. De bu çok ünlü bu adam DJ Mahmut. Haydun bottom. Haydun bottom. Bu daha güzel. Ben öyle şeylerden anlamam. Haydi tuke. Ella tuke. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Ella. DJ Mahmut da kimmiş? Kimmiş DJ Mahmut, kimmiş be? İllahtı da kuru temizlemeye, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İllahtı da kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, süvet temizleme, zilokos katalizmos, leş gibi olan yatakları bile temizliyor. Vallahi billahi, tuke tuke tuke tuke İllahtı da. İllahtı da'ya çok teşekkür ediyorum. Güneş gibi parlıyor, parlatıyor İllahtı da. 8 numarada yeni yolda Erhan Kalyancı Bey gibi. Gitse de kaç saat bekleyeceğiz günlükte? Gürkan ağzımızdan burnumuzdan gelecek. Yemeden demiş Adem Ömer. Nereye gideceğiniz be ya? Ne ağzınızdan burnunuzdan gelecek? Yemeden ne yemeye gideceksin Adem abi? Bismillahirrahmanirrahim. Saat daha 9 olmadı. Beri başladınız. Geri benim kafayı çatlatma. Hayır, dün geldik diyor Enis Şerif. Atina'ya dün geldiniz. Mehter maaşını duyunca ayakları titredi. Ondan öyle giderdi demiş Halimolla. Dün mü? Oktay Akime. Günaydın abi, dramadan boyacılara demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Eren Kamba Yalımlı'da boyacı arıyor. 10 kişi olur, 15 olur, 20 olur. Eliniz fırça tutsun yeter, boya bilmek zorunda değilsiniz. Boya işinden anlamak zorunda değilsiniz. Eliniz fırça tutsun, canınız iş yapmak istesin. Çok iyi gündelikte boyacı, boya işi yapmak istiyorsanız Eren Kamba'nın telefonunu ben sizlere verebilirim sevgili dostlarım. Mac Catering çorba çeşitleri sabah saatlerinde. Mac Catering. Düğünlerinizde, Mac Catering etkinliklerinizde, mevlütlerinizde inanılmaz fiyatlarla, inanılmaz menülerle, tazecik menülerle, sıcacık kişilik kaplarda servis edilen menülerle size hizmet veriyor. Mac Catering. Mesut'a şaba hayırlı işler demiş Adem Ömer. DJ Mahmut isim biraz offside. Hey Allah'ım, DJ Cabbar, DJ Abdurrezzak gün günden vizyonsuzlaşıyoruz. Yeni nesilde bunu normal sanıyor demiş Enis Şerif. Sana tamamen katılıyor. Sana tamamen katılıyorum. Duke duke duke duke duke. Haydi duke sokerde sokeresa. Sokeresa. Sokerde sokeresa. Neden? Gece borunuz mu tıkandı? Recep var. Gece nöbetçi çalışıyor kızan. 7-24 tıkanan lağım borularını açıyorlar. Dükkanlarında su gider boruları, evler, çeşmeler, lavabolar, silikon çeşitlerini de buluyorsunuz. Andrea Papandreou 3 numarada. Konstantin arka sokağında Şükriye Market'in olduğu yerde hizmetinizde. Neden? Borusu tıkananlara sesleniyorum. Telefonu benden alabilirsiniz. Sokerde. Sokeresan.

Biz DJ Mahmut'u tanımayız. Biz Gürkan Nesmioğlu'nu biliriz. Tanışamadık ama seni biliriz. Leyla tanıştı da ben tanışamadım. Oluyor. Ölüyorum fesatlıktan demiş Ayla Bayram. Siz de genç adınız Korifiye. Şimdi bayramda kısmetse galiba eğlence yapacağız. O zaman gerisini taşınırız. Tamam taşınırız diyorum, tanışırız. Galiba gel böyle bir şey yapacak Nurgül. Tanrı uykuyu şeytan ise alarmı yanattı diye söylenerek kalkacağını biliyorum günaydın demiş Oğuz Mehmet. Kim ve kim be? Ben hiçbir zaman alarm çal her zaman alarm çalmadan uyanıyorum be. Her zaman. Her zaman ama her zaman. Bir tek şeyde şaştı o. Laganas'ta alarm sesine bile uyanamazdım. İki gözüm kendi arasından anlaşamazdı. Bir gözüm kalk gidelim, öteki gözüm bakayım sonra ki nereye gideceksin derdi. Ya. Kavga ederdi iki gözüm. Laganas'ta birbirinden. Duke. Sokeresa Faros. Sokerde Faros. Martı sesleriyle yankılanıyor orası. Yüksekten bakın denize, insanlara da yüksekten bakın. Ne bakacağınız alçaktan insanlara? Ben hep yüksekten bakıyorum insanlara. Benim oturum balık yiyin, et yiyin, pirzola yiyin, biftek yiyin, snitcher yiyin. Karnım tok, kahve içmeye gidebilir miyim diyorsanız gidebilirsiniz. Yanında tatlı da yiyin, enfes tatlıları, turta çiçekleri de var. Faros, Kalimerasto Faro, günaydınlar Faros restoranına, Fener'e günaydınlar. Hangi bayramda eğlence yapacağınız demiş Yasin Kalenci. Cadılar Bayramı'nda. Cadılar Bayramı'nda eğlence yapacağız.

Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler son durak Kara Toprak dediğimiz yerde sizlere hizmet veriyorlar. Babaç Murat ve Babaç Mert ve Babaç Mert kardeşler sevgili dostlarım. Smart Tasarım Eleğini olduğu yerde Hırmani Cami karşısında en güzel fiyatlarla uzun yılların tecrübesiyle cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince sizin hizmetinizde. Esnaf Bank gençliğin genel kültür ve vizyonu bunun faciası gibi 7 kilo makyajla bile yenmez demiş Enes Şerif. Çiko arkadaşım bir sözü vardı, fesatlar sirke içsin demiş Leyla. Sesli okuma. Nananayna var tabi. Orkestra Grup Ekstra ve Pazarenciz.

Dün dışarıya çıkıyorum arabayla. Senem oturmuş dedesiyle beraber. Sana senin baban, senin deden ne anlatıyordu bizim şeyimizle ilgili? Nereden gelmişiz falan filan muhabbeti yapıyorlardı. Senem'in elinde bir kitap her zaman olduğu gibi. Bir de bir baktım Senem Neşet Baba açmış babama. Neşet Baba dinletiyor. Neşet Ertaş. Ya. Böyle gençler de var.

çikolata çikolata çikolata çikolata çikolata. Erol Agromix'te metrekaresi 10 eurodan başlayan lazer kesim A kalite. Ulan kankiler var. Acuste Cosme. Acuste. İç ve dış cephe boyaları var. Vitex marka. Çok güzel duvar panelleri var. Her türlü inşaat malzemesi var. Çay Makıf Köyü'nde Erol Agromix. Çay Makıf Köyü'nün gururu Erol Agromix. Kaç dakika kaldı? 4 dakika mı var Yufkaçıyan Gökhan? 4 dakika kaldı. 4 dakika kala. 4 beni iyi mi? Gökhan 4 dakika kala. Unutmayasınız sakın. Erol Agromix. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Rasim, how are you today my friend? How are you today? Sen paranın niye yarısını getirdin, yarısını getirmedin mi? He? Ben de senin sponsorunun yarısını söyleyeceğim, yarısını söylemeyeceğim. Dendranki düğün salonu cam ağaçların arasında, şapçıda. Bu kadar söyleyeceğim. Hasan'ın dükkanını ilaçlattım, böcekler daha çoğaldılar demiş Enes Şerif. Bak şimdi Hasan ne diyor, bak Enes bak.

Bodrum'a otobüsle mi gidecek diyor Halil. Ya? Niye, beğenmedin mi? Verdim'e hepsini demiş. Nasıl hepsini verdim be? Dur bakayım, kağıdı alayım, geleyim, dur.

efsane. Kalanlar dendrak 3 ay yazmış bana Fikret abi. 3 aylık ödeme yapmamışsın. Sus diye. Ne susayım?

Ama benim ağzıma bir laf dolandım, ben susabilir miyim? Abim bilmem, Fikret abiyle konuştum. Bugün hadi çok fena oldu, çok sinirli Fikret abi, ona göre. Vallahi ben bir laf söyleyememişsin bizden. Gökhan Özen'in şeyi gibi, menajeri gibi. Kendi kendine ayarlıyor bana, buraya, buraya gideceğiz diyor. Gider misin demiyor. Aradı beni cumartesi akşamı dedi, şurada olacağız dedi, şu saatte dedi. Bana sordun Fikret abi demen kalmadı, bir vardı bana. Bugünler dedi çok sinirlerim bozuk dedi. Hep dedi yolculuk yapıyorum, oradan oraya gidiyorum dedi, sus dedi, oraya gitmemiz lazım dedi. Al yanına da dedi iki kişi dedi. Kimleri alırsan al dedi. Oraya gidilecek dedi. Var mı benden gelmek isteyen? Yere gideceğiz cumartesi akşamı efendim. Yüksime romata, zinizdike omata, ize mumillas, neynanetanata. Vermişin en ise zaten, onu da en ise Atinalar'da yiyin. Kurda kuzu emanet etmişin zaten. Allah billah, yemin ederim seni. La calimera siropi. Pardon, siropiden önce yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Trakya yufka. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde Trakya yufka. Mis gibi yufka sevgili dostlarım. Saçta pişirilmiş yufka, yufkayla yapılan börekler harika. Pufuduk pufuduk pufuduk pufuduk. İnsan ağzında yarıyor bu yufka. CS Bulgur'dan yapılıyor bu yufka. Hiç insana kül aldırmıyor bu yufka. La yufka deriz. Bahmet Trakya yukarı, Dvan Feyiz, şekerim.

Aynur ablam, Necdet abim, günaydın, günaydın, günaydın. Sulu ağızlı, bir çuval oku tutuyorsun içinde, bir lafı tutamıyorsun ağzında sende demiş leblebici Hüseyin Agam. Biz ünlüler içinde okmok yok bizim. Biz fotosentez yapıyoruz. Bitkiler gibi. İnanmazsan bak de diyetisyenim yazdı Elif, Elif'e sor. Ben fotosentez yapıyorum. Ne öyle? Ünlülerin içinde şey mi olur? Biz siz ünsüzler gibi tuvalete mi gidiyor sanıyorsun sen? Biz fotosentez yapıyoruz. Fotosentezi. Ya gece karbondioksit alıyoruz. Gündüz onu veriyoruz. Oksijen veriyoruz. Karbondioksit atıyoruz. Öyle bir şey yapıyoruz işte.

Faik Tuzlacı günaydın demiş. Sizi pek çıkaramadım efendim. Faik Tuzlacı, Faik Tuzlacı. Hangi Faik Tuzlacıydı bu? Ecopatia amnistia simera.

kaşar peyniri severim ama eski kaşar olacak. Eski kaşar peynirini severim. Mesela Ladotteri Mitiliniz vardır, bilir misiniz? Çok severim. Bir de cheddar, eski cheddarı severim. Şu İngiliz kaşarı vardır, sarı. Onu da severim. Ama fetayı hepsinden çok seviyorum. Fetaya bayılırım. Feta ya Dolonya olacak ya da Balmı olacak. Daha güzel fetalar yok mu derseniz var. Başka markalar da var. Çünkü çok satılan markalar bazen iyi olmayabiliyor. Çok satıldığı için bazen harmanı tutmayabiliyor. Teneke tenekeye uymayabiliyor. Fakat genelde bu bilinen markalar arasında Valma ve Dozoni tercihimdir. Feta Valma kilogram fiyatı 10.90 Rıfat Market'te. 1001 çeşit tek adres Rıfat Marketler'de Feta Valma 10.90 kilogram fiyatı. Farmer süt 1 litresi 1 euro. 1001 çeşit tek adres. Rıfat Marketler'de bakın bunlar hep marka ürünler. Life, Joy, Milo, Portakalli ve Ricoco 1 litresi 1 euro. Rıfat Marketler'de Life, çay, limonlu ya da şeftalili ne kadar? 50 lepta. 52 gazoza 6 adeti 3 euro. Rıfat Marketler'de sevgili dostlarım. Rıfat Market'in kurucalı şubesi harikalar yaratıyor. Bölge halkı çok sevdi. Rıfat Market'in temizliğinden, müşteriye olan saygısından, güzelli ortamından herkes çok memnun. Feta'ya feta bir şeye değişilmez. Bence de Gürkan abi demiş Ahmet. Aynen. Aynen. Feta'nın da ama iyisi olacak işte dediğim gibi. Dün de anlattım size, ben Kefalonya'dan feta valma aldım. Feta Dodonya aldım, çok güzeldi. Zakintos'tan feta Dodonya aldım. Pek bu kadar güzel değildi. Yani teneke tenekeyi kutu kutuyu tutmayabiliyor. Bir de bana geçen gün koyun peyniri verdi geçen de Cemal Ayar. Eşi yapmış onu. Onu da çok beğendim. O evde yapılan koyun peynirin gene tadı başka oluyor. Ya kaşarı seviyorsun, belli kaşar gibi olmuşsun demiş Rasim. Ya günaydın abi, güzel inanılan selam demiş Onat. Nasıl be Onat?

Bırak peynir de beğendiremiyoruz. Düne kadar keçi peynirin yerdin. İngiliz kaşar istermiş. Bırak demiş Mike Tuzacı. Keçi peyniri ağzıma sürmem, sırf keçi peyniri. Çok kokuyor bana. Ha, feta keçiyle koyun karışıktır. Severim. Koyunun peynirini de severim, yerim. Koyunun yoğurduna da bayılırım. Koyun yoğurdunu da çok severim. Sabah sabah yoğurt istediniz canımı. Koyun yoğurdu da yok, buzdolabı törde danone manone dolu. Füsun Hanım günaydınlar. Koyun peynir için çok teşekkür ederim. Bu sene yaptığınızda benim için de azıcık yapın. Bir yarım kilocuk kadar. Tamam mı Füsun Hanımcığım? Ayar.

Yunanistan sınırlarını aşmış büyük bir sanatçı, gerçek bir sanatçı. Haris Alexiou, Allah uzun ömürler versin. İzmir doğumlu, İzmir Belediyesi bir jest yaptı. Doğduğu evin bulunduğu sokağa Haris Alexiou'nun ismini verdi sevgili dostlarım.

Yapmış. Rıfat, Rıfat Marketler. Rıfat Bey'e günaydınlar. İafsendeki kremozi sapon lapsi. Lavaş kiri, lavaş kiri. 1.98 tanesi. Rıfat Marketler'de sevgili dostlarım. Rıfat Marketler'de yeni geldi bunlar. Bu Epsi Megepsi Paradosis Yafendiki Vanilya Puksipna Anamnesis Halbas Megepsi Vanilya 600 gramı 3.20 Rıfat Marketler'de O Klasikos Halbas Me Amigdala 600 gramı 3.5 euro Rıfat Marketler'de Rıfat Market Rıfat Marketler Günaydın Gürkan iyi programlar işleri başına olanlara kolaylıklar dilerim demiş. Biz de sizlere kolaylıklar dileriz. Böyle güzel marka ürünlerde güzel indirimler yapmaya devam edin. Feta balma yemeyen kalmasın. Gürkan abi Almanlar burada Salakis peyniri alıyor demiş Hüseyin Terkoz. Süt bulamıyoruz koyunları kestiler yapamadık bu sene demiş Füsun Hanım. Hem de acını sattı mı? Doğru koyun nerede vardı süt bulacağınız. O da doğru. Ha getire 30 yıl önce Karaköy'de Dodonium vardı demiş Fahit Ozacı babaanneciğim rahmetli. İneklerin sütlerinden koyun sütü de karıştırırdı peynir yapardı. Sonra onları biz şeye verirdik buzhaneye verirdik. Sonra tenekeyle alırdık açardık vay ne güzel peynir olurdu Fahit. Vay ne güzel peynir olurdu o zamanın sütleri de başkaydı herhalde. Ya. Ahmet bizim seninle yemek zevkimiz uyuşuyor galiba. Sen ne burcusun Ahmet? Sen ne zaman doğmuşsun? Bakalım benim burcumdan senin burcun uyuşuyor mu?

Of, pompa deyince, pompacı deyince. İbrahim abiye günaydınlar. Alper'e günaydınlar. Onlar bana bir günaydın demiyorlar bre. Bre bir günaydın demiyorlar bre. Allah bilir. Ben onları hep anlatıyorum, hep öpüyorum. Onlar bana bir günaydın demiyor. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Onlarda son model tezgahlar var. Son model olduğu için tezgahlar işiniz hem hızlı oluyor hem daha ekonomik oluyor. Çünkü onlar da zamanda kazanıyorlar. Çünkü çok işleri var sevgili dostlarım. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Yeni nesil traktörlere, arabalara da programlar yüklüyorlar. Haritalar yüklüyorlar. Ana vasbisi yaptırıyorlar.

İkizlerle balık burcu uyumlu mu? Evet. İkizler hava grubu ile balık su grubu arasında çekim olabilir. Ancak bu ilişki genellikle emek ve anlayış gerektirir. Güçlü yönleri: ikizler meraklı, konuşkan ve sosyal bir yapıya sahiptir. Balık ise duygusal, sezgisel ve romantiktir. İkizler balığın hayal gücünden etkilenebilir. Balık da ikizlerin zekasını ve neşesini çekici bulabilir. Zorlayabilecek yönler: İkizler mantıkla hareket etmeye eğilimliyken balık daha çok duygularıyla karar verir. Balık daha fazla duygusal güven ve ilgi bekleyebilir. İkizler ise özgürlüğüne ve değişkenliğine önem verebilir. İletişim tarzları farklı olduğu için yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Genel uyum: astrolojik açıdan bu eşleşme orta düzeyde uyumlu kabul edilir. Başarılı bir ilişki için ikizlerin balık duygularına karşı daha hassas olması, balığın da ikizlerin bağımsızlık ihtiyacını anlaması önemlidir. Sonuç olarak burç uyumu tek başına bir ilişkinin kaderini belirlemez. Kişilik özellikleri, iletişim becerileri ve ortak değerler genellikle çok daha belirleyicidir. Eğer merak ediyorsan ikizler erkeği balık kadını veya ikizler kadını balık erkeği uyumunu da ayrı ayrı değerlendirebilirim demiş ChatGPT. Değerlendiriyesin ama sonra bugünlük bu kadar diyesin. Ondan sonra paralı versiyonuma geç diyorsun. Ya? 2-3 tane şey sorduğumda bugünlük bu kadar diyesin. Ne anacını sattı bunun ChatGPT'si seni ya. Allah seni. Her şeyin para üzerine kurulu. Sataşmadım, bir tek ChatGPT kaldıydı, ona da sataştım. Tuara mesi mesi kespiyor simeliyor faik. Sen katil Asim Mahmut olarak. Hatimiz o. Kaçı. Ha tamam, o arkadaş senden ne kadar uzak durabilirse o kadar daha iyi onun için demiş Faik. Ay Abdullah Erkan Bey abicim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aynen İlkan. Aynen. Vallahi yapıştı mı bırakmıyor. Kahvaltı ediyorum abi, buyur. Yoğurt, bal, yulaf ezmesi demiş Onat. Yoğurt, bal ve yulaf ezmesi. Ay diyetisyenlerin bana da hep o yulaf ezmesini yazıyor ama ben onu yutamıyorum. Boğazımdan geçmiyor. Anacını sattım yulaf ezmesi. Geçmiyor, boğazımda takılıp kalıyor yulaf ezmesi. Sen diyete mi başladın yoksa? Benim iki bacağım... Senin bir bacağın kadar zaten. Maşallah. Maşallah var. Nerede büyüdün o bacakları sen? Nerede büyüdün o baldırları ben ona? Anlaşıyız bak demiş Ahmet. Ya. Benim köfteleri mum ışığında yiyelim diyeceksin. Sen mum ışığına ne gerek var? Aç lambaları aydınlık ortamda yiyelim diyeceksin. Orada da bir fark olacak ama anlaşırız. Sponsorlar kaldı demiş Enes Şerif. Sus be. Sus. Bıktım zaten. Bugün sponsorlardan Tebrum'a kadar gelmiş. Şaban Usta'ma çok teşekkür ederim. Şaban Ahmet. Sen misin bugün sponsorum benim? Şaban Ahmet, Şaban Usta. Efendim döşüyor, kaplıyor. Kaptanı kumaş yapıyor. Kaptanı kumaş kaplamak zor iştir. Her usta, herkes yapamaz onu. Ustalar yapar, Şaban Usta yapar. Nerede? Lesya Aksiyomatik'in yan karşısında. Sansiyonun olduğu yerde. Büyük parkenin, büyük kilisenin olduğu yerde. Hizmetinizde Şaban Ahmet, Şaban Usta. Ella. Pamen Isyotika. Pamen. Bugün müsün sen benim sponsorum musun? En iyi sponsorummuş bugün benim o. Bakalım bugün bize ne tavsiyelerde bulunacak Enes Şerif.

Ya kardeşime gittim dedim Ahmet Jazz Green mi geldi dedim. Ya dedi fotoğrafta çektirdik ya dedi. Çok dedi çok güler yüzlü, çok iyi insanlar, çok cana yakınlar dedi. Kendisi dedi, eşi de dedi, karısı da dedi. Ama dedim onun karısı değil, onun ablası. Onun yakışıklı eniştesinin, onun eniştesi yakışıklı dedim. Yükseleni aslanmış. Günaydın Gürkan abi, akşam yemekler süperdi demiş Hakan. Ooo, korifiye gitmişler. Köftelere bak bak bak bak bak bak. Nasıl yapıyorlar bu köfteleri, tombul tombul da içi pişiyor. Bir de çatalı çatalla kesmeyi, bıçakla kesiyorsun, hoş diye içinden su çıkıyor. Hoş diye su fışkırıyor ama köftenin içi tamamen pişiyor. Ben bu sindagiyi ne yapacağım, yapacağım, bulacağım bu sindagiyi bak. Bak size rakip olmazsam bak. Hemen senin yan tarafta köfteci açacağım. Bak, bak göreceğim bak. Göreceğim bak ne yapacağım. Senin yan tarafı köfteci açacağım. Stokiras Festivali'nin yaptığı yapıldığı yeri açacağım köfteciyi. Soda demiş Enes Şerif. Ya soda. Sağ olsunlar güzel görüşleri için diyor Ahmet. Kuru kasap ailesi de çok güler yüzlüydü demiş Ahmet. Onlar normalde çok somurdu ya da müşteri gelince güler yüzlü oluyorlar. Normalde onları bir görsen mahkeme duvarı gibi suratı. Ya müşteri gülünce ne yapacak, gülüyorlar işte müşteriye karşı. Çok iyi ilgilendiler bize demiş. E tabi size et çalacaklar, sucuk sattılar, bilmem ne sattılar. Tabi ilgilenecekler. Tabi ilgilenecekler. Ben olsam ben de ilgilenirim. Ben de bak müşteriye nasıl ilgileniyorum. Bak sponsorlarımı nasıl el üstünde tutuyorum. Yerden yere vuruyorum. Yerden yere vuruyorum bazılarını. El üstünde tutuyorum ben de üstüne Osman. Osman abi. Osman abi yeter. Yeter bir kerecik çağır at yeter. Bu ne böyle takıldı galiba telefonum. Sen yavrum.

Bugün sponsor musunuz diye bakıyorum. Hakan değilseniz bugün benim sponsorum değil mi? Dün sponsordunuz ya. Kuru Kahveci Nihat, Hakan yaşayın. 48 yıllık tecrübe. Yaşa. Ayar odunculuk diyoruz. Adı öyle kalmış. Ayar odunculukta. Kardeşim dinlenmiş. Gene senin ayarların bozulmuş diyor. Gene diye senin ayarların bozulmuş diye. Normalde bunların surat muhakeme doğarı. Merhaba diyorsun. Bağırıyorlar insana. Seni iyi barındırıyorlar o evde. Bu kuru kasap bir ailesi babana kadar. Tiprak maysesi. Tiprak maysesi demiş İlkan. Susun be sponsorlarım. Yarım kaldı. Yalnız hangi sponsorda olduğumu unuttum bak şimdi. Hangi sponsorda kaldım ben? Ne derdim ben? Ayar. İnşaat malzemeleri. Ayar çok ekonomik, çok kaliteli. İç ve dış cephe boyaları beyaz. İnşaat malzemeleri. Arpa, mısır, buğday taneler. Daneler neler Ayar'da seviyorsanız. Ayar Pame. Ayar odunculuk. Ayar. GCP'si de var. GCP'de gereken her türlü işi yapıyor sevgili dostlarım. Cemal. Cemal'e günaydın. Cemal'in eşi zaten sürekli hep beni dinler yıllardan beri. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Büyük bir Selimköy girişinde. Benzincinin yanında. Mezarın karşısında. Şimdi Cemal diyordur gene sandalyeleri, masaları unutmadım. Kiralık sandalye ve masalar da var yüzlerce. Cemal'in peynirini de manda sütü, biraz eşek sütü, ondan o kadar güzel gelmiş sana diyor Leblebi Hüseyin Agam. Eşeği nerede buldun? Eşek nerede de sütünü bulacaklar be? He? Bu sefer tatili Alaska'ya gideceksin sataşma aileye demiş Faik Tuzlacı.

Alaska'ya yollayacaklar demiş. Ya su patron demiş Gökay Topulu. Nasılsın Gökay? Nasıl gidiyor hayat? Dene be, bir kilo kıymaya friganiesten 5 tane soda koy. Nasıl soda koyayım be, 5 tane soda? Normal maden suyu sodası mı? 5 tane 1 kilo koymaya, kıymaya. Dinlendir en az bir akşam, yavaş ateşte pişir demiş Enes Şerif. Ama bir kilo kıymaya 5 tane soda koyarsan o sodalı kıyma olur. Kıymalı soda olur. Ne konu? Ben ChatGPT'ye sordum, hiç öyle cevap edecek ChatGPT. Tam soruyorum. Tam en güzel cevap verecek yerine geliyor. Bu akşamlık bu kadar diyor. Yarın akşam 12'den sonra, yarın 12'den sonra gene konuşalım diyor. Anacını sattım ChatGPT'sine ya. Ya da diyor beni satın al diye. Satın al, hep konuşayım seninle diyor. Yok mu bana bir ChatGPT abone hediye edecek insan? Ha? Yok mu?

şimdi atletleydim. Tişörtümü giydim. Çünkü birazdan Osman'ı salacağım. Atlet olduğum zaman tırnaklarıyla çok tırmalıyor tenimi. Osman'ı salayım azıcık geçsin hayvan. Kaç günlerden beri salınmıyor. Günaydın, artık muhabbetler bile paralı olmuş diyor Enis. Enis Veli. Niye sen muhabbet etmiyor musun ChatGPT ile? Ama ilham bırak, karıştırma ortalığı, evden kovarlarsa bütün Trakya belacıklara kalacak. Gürkan'la böyle hiç olmazsa kuru kasap güvey, bir de Nesrin oğulları biraz da faik uğraşıyor demiş Nida. ChatGPT de senden uğraşmak istemediğine göre bir düşün, ne durumdasın re? Bari takap ya sure demiş Faik Tuzacı. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Aynen, dikkat ettim Enis. Dikkat ettim. Dikkat ettim. Biz toplanacağız. Sen, ben, Ahmet. Böyle bir kurul oluşturacağız. Her kafadan bir fikir çıkacak, deneyeceğiz. Ve sonuçta ideal köfteyi bulacağız. İrfan Topal abi. İrfan Topal abi. Günaydın kardeşim, yayınlar. Bizlerin de az kaldı o güzel memleketimize. Hayırlısıyla gelmemize selamlar demiş. Hadi bakalım, hayırlısıyla gelin inşallah. Vay, çok ses yapıyan, çok gızıltı yapıyan, çok konuşan demiş Tanju. Tanju, hallettin mi be? 2 milyonu Revolut'tan Piros'a kaçan 2 milyonu hallettin mi? He? 2 milyonun olsa bankada insanı nasıl karşılıyorlar biliyor musun? He? Kırmızı hallarda yürüyesin 2 milyonun olunca bankada. Ayşe abla, Nurten abi günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Enis, Indian Haveli'ye gideceksin mi? Enis, Indian Haveli'ye gideceksin mi?

Deli miyim, bu sıcakta dalacağım Kendra'ya demiş Enis. Kaç git oradan bak. Atina'ya gitmiş, Kendra'ya gitmeyeceğimiş. Kaç git oradan gömül yatağına. Yazma bana. Glifada, Glikanera denizleri, Balkan arasında gidip geleyim. Ne işim var Kendra'da? Ateş alır şimdi orası demiş Enis. Abi ben sabahleyin kalkayım. Sizden habersiz pazar sabahları uçakla, Neycan'la, ilk uçakla Kabala'dan Atina'ya gidip gelip yiyip geliyorum. Indian Havali'de yemek yiyip geliyorum. Size söylesem bunda çok para var diyeceğiniz. Gidiniz paraları taşıma. Çırak aldım bugün diyor Tanju. Aa Marisel. Vay vay vay, Gökay'a bak. Bak bak bak bak bak. Mafya babaları gibi olmuş maske gözlüklerle.

Ne hayaller hayaller, onlar da olmasa demiş Gürdan Salih. Ya hayaller, ya hayaller. Ha ha, bizden bir de Bülent Ersoy demiş Enes Şerif. Ya paraları yedim. Ali abi sevgiler. Ali Osman abi günaydın. Gürkan hayırlı programlar sana demiş. Çok teşekkür ederim. Günaydın, günaydın, günaydın dostlarım. Günaydın abilerim, günaydın ablalarım, günaydın kardeşlerim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ben o kızı sevdim yürekten. Ben o kızı sevdim yürekten. Eora Beach Club. Eora Beach Club. Eora Beach Club. Todoros'u abime. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Calimera. Eora Beach Club. Demiş. Bir diafora demiş, göremedim demiş. Ben demiş reklamdan demiş. Hasan da demiş ki ne diafora göreceksin demiş. Ama nasıl demiş, bütün demiş Gürkan'dan duyanlar demiş hep oradaydı. Pazar günü demiş ben oradaydım demiş. Benim yanımda arkadaşlarım demiş köşk, VIP köşk tuttular demiş. Aa demiş, nasıl diafora göremedin demiş. Sohbara demiş öyle miydi demiş. Tabi öyle demiş, bütün demiş kızanlar demiş Gürkan'dan duyuyor, gideyim oraya demiş. Aa demiş, o zaman devam edelim demiş. Gidiyoruz Todoros. Kalimera Kiryas Odore. Kalimera Aero Beach Club. Kalimera Aero Beach Club. Ya reklam her şeyden en önemli, her şeyden etkili. Gürkan'a reklam vereceğim, Facebook'a veririm, Instagram'a veririm diyorlar. Ama aynı şey mi? He? Aynı şey mi be? Aynı etkiyi mi gösteriyor, bırakıyor? Ben burada sponsorlarımı isterse öveyim, isterse söveyim. He? Facebook hep öveyim, Instagram hep öveyim. Hiç söveni gör... Hiç... Sponsorun suyuna gidiyor Instagram, Facebook, sosyal medya. Eora Beach Club Fener'de. Kahve çeşitleri, club sandviçler. Bir tek pizzasının dışında hiçbir üründe domuz eti yoktur. Burger var, hamburger. Hamburgeri kefalonca Zakitos'da 12 euro, 18 euro, 20 euro yiyorsunuz yerine göre. Burada 9.5 yiyorsunuz. Ya da 9 muydu neydi? Tam hatırlamıyorum. Yanında patatesle beraber. Buradan daha ucuz olan tek şey var şeyde. Zakitos'da, özellikle Daganaz'da içki. Ya çağırıyorlar seni klaba. Bir tane spinaki, bir tane poto 8 euro. Bomba. Ondan sonra, ondan sonrasını hiç sormayın. Ondan sonra küçük küçük marketçikler var. 4,5 euroya bir şişe şarabı veriyorlar. Artık nasıl şaraptır anlayamadım, gitti. Ondan sonra her yer ayılan bayılan, kızanlar, kusanlar, işeyenler, içenler. Her yer şişe, şişe kırıkları. Her yer şişe kırığı. Böyle işte. Hadi oradan bak. Hırt. Fas fakir, sen de para olsa tatilde program yapar mıydın yalancı demiş Leblebci Hüseyin Agam. Ne yapacağım, para parayı çekermiş, para parayı çekermiş. Ben var yemezlerdenim, var yemezlerdenim ben.

Üfle. Misafir ol, gel bana. Alo. Alo. Alo, sesim geliyor mu? Çıkan adam.

Kadir'im. Ramazan seni müşteriler ararmış, telefonlara çıkmazmışın, panapono yapıyorlar. Telefonları kaldırmazmışın, Ramazan seni müşteriler ararmış, panapono yapıyorlar. Entrevist Ramazan Kadri. Çok panapono alıyorum. İkostis Oktoy 322 numarada. Psiktikosin Antropos. Psiksiklimatizmos HPS Ramazan Kadri. Benim dükkanların, marketlerin, büyük işyerlerin, klima işleri, buzdolabı işleri, benim dolap işleri, HPS Ramazan Kadri, HPS Ramazan Kadri. ay ölüyorum. HPS Ramazan Kadri. Günaydın Ramazan. Seni tanımadan ve ben de inanacağım seni tanımasam. Bugün 5 çıkarıyoruz, 9 harcıyorsun. Senin cebin delik, para durmuyor sende, demiş Hüseyin Agam. Hay yaşa. Hay yaşa. Böyle bir tepsi vardı sende, demiş Garanti, demiş. Altın yollamış bana Enis. Onlardan Animola da var. Bende bir tane varsa ne olayım. Vallahi de billahi de bir tane bile yok. Digma için bile yok. Yemin ederim yok.

Arabamın harika yapmış Hüseyin Çapuloğlu. Çok teşekkür ederim. Arabamı piyestik olan lastiğini bozmuştum, üst kapının lastiğini. Onu bile değiştirmiş. Vallahi billahi Hüseyin Çapuloğlu sana şapkamı çıkartıyor. Hüseyin duyuyor musun? Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi, dev bir ekip. Boya kaporta işlerinde number one iş yapıyorlar. Biliyorsunuz arabayı arkadan vurdurdum. Hiç vurdurmuşa benzemiyor. Hiç belli olmuyor. Harika iş yapmışlar. Lastiğini değiştirmişler. Mükemmel olmuş. Şimdi amortisör de bulacaklar bana, bagaj amortisörü. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de seçiminiz Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi olsun. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi Kalfa yolunda. İmamoğlu'na cenaze hizmetleri ve malzemeleri İmamoğlu'na varmazdan önce sevgili dostlarım sizlere hizmet veriyorlar. İmamoğlu cenaze hizmetleri de hemen yolun üzerinde orada. Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Daha önce hiç kimse yoktu. İlk önce onlar açtılar, başarılarının devamını diliyorum. Erhan abiye, oğluna, Erhan ve Erhan İmamoğlu'na, tüm ekibe günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın sevgili dostlarım. Ve Hellas Brokat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Prefabrik evin Keşan'da 15 yıllık tecrübeden sonra Yunanistan temsilciliği Hellas Brokat. Gerçekten orada fotoğrafları, videoları görür. Nasıl yapıyorlar, ne kadar kaliteli devirler, malzemeler kullanıyorlar. Görün şaşıracaksınız. Niye şaşıracaksınız? Fiyata şaşıracaksınız. Ne kadar kısa zamanda teslim ettiklerine şaşıracaksınız. Evin ne kadar güzel, ne kadar dayanıklı olduğuna şaşıracaksınız. Hellas Brokat olarak Instagram'dan bunu takip edin. Giratos Bame, Aratos köyünde, Karacaoğlan'ın merkezinde. Hem artık bundan sonra taverna olarak da hizmet veriyorlar. Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos sevgili dostlarım. Ve ne diyoruz? Fatih diyoruz. Şahin yufkası. 2015 yılından beri Şahin'de üretilen yufkalar. Thrakiotikes, Horyatikes gevsiz. Kavala'dan ta Evros'a kadar Horyatikes gevsiz. Şahin yufkası. Bakkal ve marketlerde hizmetinizde. Fatih Tramba ve ekibine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Korifi'de canlı müzik var bu akşam Cuma. Korifi'de muhteşem köfteler var. Korifi'de harika 10 numara 5 yıldız. Ciğer sarma var. Salata çeşitleri var. Korifi. Yine Bandasti Korifi. Bulat Köyü'nün en güzel yerinde. Şimdi yazın bir başka güzel çiçekler, çimler, mümler. Harika bir ortam. Korifi'yi tavsiye ediyor sevgili dostlarım Bulat Köyü'de. Korifi. Altan kardeşi Hızlı Gonzales elektrikçi arıyorsanız Altan var. Çukur Kahve'nin bitişinde her türlü elektrik işleri Altan'da. Çanak antenler, güvenlik kameralarının sat şube kurulumu Altan'da. Çakacaklar, fişler, prizler, elektrikle ilgili her şey Altan'da. Evinizde binanıza elektrikçi arıyorsanız Altan sevgili dostlar. Huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Sizleri yeni tanıtmaya başladık. Domruköy'de cenaze nakil ve temin hizmetleri, yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze hizmeti diyoruz sevgili dostlarım. 7/24 hizmet Domruköy'de sizlere hizmet veriyorlar. Allah gecinden versin. Son durak kara toprak dediğimiz yerde huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Imagine Nuran Hasan. Nuran Hasan Imagine. Pamena ne vio mada tora ne? Ena dio tria, ella pame. Nuran Hasan Imagine'de, efendim Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci Kanarya 30'da, Osunos 8-16'da. Instagram'da tatlı at çizgi telaş, tatlı telaş 087 olarak bulabiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Imagine Nuran Hasan sevgili dostlarım. Ela. Şehitcem sizin uygulamanızı gene duruyor demiş Ahmet Osman uygulamadan. Senin internetinden o. O senin internetinden. Hangi şirkettesin sen? Kozmote'de misin? Bari takapya sureyi yemin etme çarpılacaksın demiş Faik Tuzla diyor. Ne zaman yemin ettim? Kolay gelsin kardeşim. Korifi'de polis saat 11'de müziği kapatıyor demiş Halil abim. Halil abi.
Polis yani polis geçen akşam geldiğinde demiş ki şikayet ediyorlar demiş. Şikayet olmasa ben niye geleyim demiş. Saat 11.30'da. Korifinin sahibi de diyor ki bizim mahalleden diyor mümkün değil diyor. Herkesi tanıyorum diyor. Şikayet edecek insan yok diyor. O demedi ben dedim. Bunu dedim senin rakiplerin seni çekemeyenler yapıyordur dedim. Evet dedi. Biz böyle bir milletiz, böyle bir azınlığız. Böyle birbirimizi çekemiyoruz, birbirimizin kuyusunu kazmaya çalışıyoruz ama inanın o kuyu kazmaya çalışanların kuyuların eninde sonunda o kuyuları kazmaya çalışıyorlar. Kazdıkları kuyuya kendileri düşüyorlar. Bu da bir gerçek. Üledir internettir demiş Ahmet. İnternet tabii. İnternet tabii kimsenin şikayeti yok. Biz de bir tek sen şikayetçisin. Seni koca göbekli seni ya. Seni tanımadan ben de inanacağım bugün. Pardon, ne kadardım?

yani. Sofi Ko'nun diyet listesi duruyor daha demiş, ona dursun, hiç umurumda değil. Ben kendimle uğraşamıyorum. Fofi Ko yaşadığı kadar yaşasın, yaşamadığı zaman tık diye gitsin ölsün, ne yapayım yani. Fofi Ko da yaşı gelmiş. Fofi Ko Vasya Geramata yaşıyor. Köpek gelmiş 16 yaşına. Köpek maşallah gelmiş 16 yaşına, ne yapayım şimdi, Fofi Ko'la uğraşayım. Zaten ben diyet hazırlasam da annemle babama laf anlatamıyorum bizimkilere. Ve onlar bunlara vereceğini veriyor, hiç umursamıyor. Fofi Ko'yu kafaya mı takayım? Dursun öyle. Yediğini iyisini yemediğini yemediğini yaşadığı kadar yaşasın ayıba. Babam diyor eskiden köpekler diyor en fazla diyor 7 sene yaşardı diye. Tabi tüm köpeklere soğan verirseniz, bilmem ne verirseniz, şunu verirseniz, bunu verirseniz. Zaten eskiden insanların yeme ekmeği yokmuş. Köpekler nasıl yaşasın? Eskiden insanlar 50 yaşında vasya genem ataları yaşarlarmış. İhtiyarmış. 50-55 yaşında insanlar ihtiyar sayılırmış eskiden.

Fotiko şansını kaçırdı. O kadar uğraştım ondan. Röntgen çektirmen getirecektim. Kaçtı kafeste. Ben kendimi götüreyim ya röntgen çektirme. Heh, kuşun da kafesini açtım. Gelir şimdi birazdan Osman da. Kapısını açtım. Sende köpek çok abi. Diğerlerini de çıkartırız. Onlar kaç yaşında demiş Onat. Onların diyete ihtiyacı yok. Maşallah var onların çekirge gibi. Birbirimizi yeme konusunda birinciyiz Batı Trakya'da. Biz kendimize bunu yaparsak çoğunluk ne yapmaz bize? Menfaatin tavan yaptığı insanlığın öldüğü yerdeyiz demiş İlhan. Aynen öyle İlhan'ım. Her anlamda maalesef böyle birbirimize köstek olmaya çalışıyoruz. Maalesef. Günaydın dostum demiş Hasan Çanakkale'ye. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Şimdi içimden böyle bir Stone şarkı çalmak geldi sevgili dostlar nedense. İlhan bu konuda çok haklı, hakikaten öyle birbirimizi köstek olma konusunda maşallah üzerimize yok sevgili dostlarım. Nani nay nay nay nay Onat, sen de illa köpeklere liste çıkaracaksın. Buldun ünlü Gürkan Neslinoğlu'nu. Demişsindir bunda para çok. Ben bunun köpeklerin özel doktoru olurum. Gürkan Neslinoğlu öyle. Öyle köpeklere verecek para hiç yok. Beni de yalancı çıkardılar, açıkardın aradılar. Bu adam niye gelmedi diye demiş Onat. Sen niye yalancı çıkacaksın? Ben kendim aradım, aldım randevuyu. Oradaki o bok suratlı kızı zaten hiç sevmedim. Sen niye yalancı? Kaçırdım köpeği, ne yapayım? Hiç köpeklere verecek paracım yok benim. Zaten cinsiz manyak manyak kedi doldu bütün haremler. Akşamlayın beni bekliyorlar, doyurayım diye onları. Kedileri tutabilsem kısırlaştıracağım, tutamıyorum. Gürede hayvanlar. Ondan sonra pulete. Bir de nasıl çirkin, nasıl çirkin. Bir tanesinin bazı uzun, sade baz. De böyle gösterebilsem, göz kamera olsa göstereceğim. O ağzın uzun bazı nasıl çirkin bir hayvan, sarı bir şey. Bir tanesi türlü türlü de böyle. Ona türlü türlü haflar verdim hamile kalmasın diye. İnsan hapı yazdı bana. Hormonları değişti hayvanın. Kemal. Gene de hamile kaldı ya. Ondan sonra haplar hayvanı çok değiştirdi. Bambaşka oldu hayvan. Kediden başka her şeye benziyor. Sanki içine cin kaçmış, şeytan kaçmış kedinin. Bir tanesi öyle. Ayaklarıma dolanıyorlar. Buramı dolanıyorlar bre. Vay vallahi billahi. Bir sürü kedi sayamıyorum. Encekler, bencekler. Sen ya. Çiko. Nasılsın Çiko? Nasılsın Çiko? Nasılsın Çiko?

Ama öyle ya canım. Röntgen çektirme, ben gidemeyeyim. Ben dişlerimi bak Mehmet'le randevu alacağım. Gel, gel buradayım, gel. Gel Osman buradayım, gel. Gel kız hanım, gel. Gel, bir de Osman var. Türlü türlü hayvanatlar dolu. Ondan sonra bak Mehmet'i arayacağım, aklımda da Ayşem gelirken Nursel abla. Ama biz yaponoza uğrayıp ot ilacı alacaktık ha. Unuttuk ha biz. Hamburger yerken. Hamburger yerken arabada unuttuk. Biz ot ilacı alacaktım. Bu sabah aklıma geldi. Gel Osman, gel yavrum buradan gel. Ne derdim ben? Ben dişlerimi temizleteceğim, dişlerimi kontrol edeceğim Mehmet'e. Ona fırsat bulamayayım. Fofiko'yu röntgeni göreceğim. Fofiko şansını kaçırdı. Dursaydı, kıpraşmasaydı kafesin içinde. Ahmet Bayram. o ne be? Kedim orada yatan. Kedi. Sen benim kedileri görsen, bir iki tanesi yarattık. Kediye benzemiyor yemin ederim. Vallahi billahi kediye benzemiyorlar. Benim haplardan kedilerin DNA'ları bozulmuş. Allah billahi yaratık olmuşlar, yaratık. Kemal'da hiç acımadı kedileri, insan haplarını yutturdum kediye. Kedinin hormonları birbirine karışmış.

0: geldin. Unuttun değil mi burayı? Bak yabancı mı geldi, bu mikrofon yeni. Hoş geldin. Ah gene benim Osman'ım gene. Ah gene benim Osman'ım. Gel gel gel mikrofon üstüne kon da sıç geri gel.
1: Bir aşk için ben bak diyar diyar.
0: Hayır, ısırmasana bak yavrum, ısırmasana mikrofonu. Isırmak için değil, konuşmak için o.

kırılsın, ellerime sen de eşlik et ablam, güzel söylüyorsun demiş Gülen ablam. Kuş ağzımın içine girecek, açarsam ağzımı. Manyak. Kuş ağzımın içine sokacak kafamsını. Açamayayım ağzımı Gülen abla. Bozmadım ben. Ah be, ben seni özlemişim ama boyu. O bunu günü. Dur tepreşme. Sevgili dostlarım, Agora Plus'lara çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Of. Agora Plus'larda Nescafe Klasik 6.90-200 gramı, klavyeye basma. Agora Plus'ta sevgili dostlar, Kajolin Extra Extra Large 3.99. Agora Plus'ta Ifandis Kotobukiyes 1 kilogramı 7.99. Yapma! Agora Plus'larda 4-5-6-7 numara Babylino Sensitive 8.99. Agora Plus'ta Bliss Pialci bulaşık deterjanı 1.20. Pazar gününe kadar Agora Plus'ta sevgili dostlar. Evet, Osman'a söyle seni rahatsız etmesin, namuslu dursun diyor Güner ablam. Osman namuslu dur çocuğum. Osman, günaydın, iyi talepler, kolay gelsin demiş Şükret abim. Günaydınlar. Günaydın.

Böyle giderse seni sevemem ben zalim. Oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme. Bırak sen ya, burgucu fısıçanları gibisin bırak. Bırak sen ya.

0: Osman'a konuşurken bağırırken mikrofonu kapatsan iyi olur. Düşman toplamasın o da demiş Gürdal.
1: Oh günü benim kuşum benim. Yavrum benim.

hangi kuşunu seviyorsun öyle abi demiş Halil. Osman'ı. Osman. Daha şimdiye kadar bomba atmadı. Hiç ya da ben görmedim. Osman sık sık bombalıyor da. Onun hiç zararcı yok diyor babam ama çok sıçıyor diyor. Hiç zararcı yok ama çok sıçıyor ne yapacağım? Çiko! Bak ne geliyor Çiko. Bak Çiko. Bak. Bak gördün Çiko. Bak Yıldız ablan geliyor. Yıldız ablan da benden az hallice. O da bayağı canı kaçık. Agroservis. Agroservis'in kızanlarına da günaydınlar. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et bulu ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumlarının markuçları özel makine ile yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının, silindirlerin tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Yağ satıyor. Dizel su motoru takmıyor. Bir yapma içme suyumdan Allah senin belanı kaldırsın suyumdan içiyor. Yolda kaldığınızda çekeceğiz metre vereyim. Hayda. Durun çekeyim banyo yapıyor kuş. Ben geçmemişken düşün. Kuş banyo yapıyor. Yap çocuğum sen banyo yap. Sok

mk-rentekar.com adresi. Bu adresten araba kiralayabilirsiniz. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook adresi sevgili dostlarım. Çok güzel, kaliteli arabalar, Toyota bile var. Kiralık arabalar mkrentekar.com'da. MK Rentekar. Ve devam edelim. Mermer deyince, mermerci deyince, uzun yılların tecrübesiyle Coşkun Entve gibi. Daha ya da günaydınlar. Daha oğluma da günaydınlar. Çocuğumuza da günaydınlar. Kardeşime de günaydınlar. Daha okullar kapalı olduğu için programı dinleyebiliyorlar. Coşkun Entve ekibi Surköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağ tarafta sizin hizmetinizde. Coşkun Entve ekibi. Ve sevgili dostlar, mermerler. Rengi bozulan, sararan, çatlayan mermerlerin parlatılması işlemleri Coşkun Entve ekibinde. Yılların tecrübesiyle toptan ve perakende satışlar Instagram'da da Coşkun Entve marifası olarak bulup takip edebiliyorsunuz. Arif Emre Enes, günaydın güzel insan, herkese hayırlı cumalar, güzel kuşuna da selamlar demiş. Teşekkür ederiz.

Arif Enes hangi köyden demiş Rıdvan abi. Tek sevenim, tek dinleyicim Arif Enes olsa hangi köyden olduğunu bileceğim. Ama binlerce, on binlerce dinleyicim var.

bakım yapıyoruz kendimize ama şu anda tam ağzımın önünde, mikrofonun üstünde. Ama ne bakım yapıyor, ne bakım. O kaşınmadık ve bir yeri kalmadı. Bacaklarının, parmaklarının, tırnaklarının uçlarını bile temizliyor. Vay ne temiz kuş. Oh bre. Yaşa be kuşum, çok temizsin sen be ya. Çok temizsin sen. Gel diyelim sen olsun. Yaşa be benim kuşum be. Gel diyelim. Kuş sahibine benzermiş. Ben de öyleyim. Ben banyoya giriyorum, bir buçuk saatte çıkıyorum banyodan. Obunuyum, obunuyum, obunuyum, obunuyum, obunuyum, obunuyum, obunuyum, gene obunuyum, gene sabunlanıyorum, gene obunuyum, gene obunuyum, gene sabunlanıyorum, gene sabunlanıyorum, gene obunuyum. Sabunu yere düşürdün mü? Devlet onu çağırayım. Yapma yalnız, mahvettin şimdi buralar. Tüy yaptın hep. Devletoğlu geliyor, veriyor sabunu elime. Devletoğlu 12 kişilik dev ekibiyle hizmet veriyor. Efendim evde yatalak hastanız mı var? Devletoğlu'na gidin, maaş bağlatma konusunda size yardımcı olsun. Engelli misiniz? Devletoğlu'na gidin. Osman dur. Devletoğlu Yunanca bilmeyenlere de yardımcı oluyor. Özel kep niteliğinde 12 kişilik dev ekibiyle hizmet veriyor. Devletoğlu Hüseyin abinin olduğu yerde, Ayşe ablanın olduğu yerde, Silogi mağazasının olduğu yerde, Konstantino'nun olduğu yerde sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Erhan Mezarcı, Mezarcı Erhan her türlü mezar yapım işleri, 24 yıllık tecrübe. Ertürbe.gr internet sitesi, Ertürbe diye Facebook'ta da bulabilirsiniz. Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Erhan Dalı, Ertürbe.gr internet sitesi, Ertürbe diye Facebook'ta da bulabilirsiniz. Facebook'tan

Sen neredesin? Sabah temizliğimizi hikayelerimde de paylaştım. Instagram ve Facebook'ta birazdan paylaşılacak sevgili dostlarım. Sabah temizliğimizi paylaşmış bulunuyorum. Yok başka hayalim. Aynı ben değilim. Enis'i niye unuttun? Hiç Enis

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Günaydın Gürkan demiş. İsmail Emine Salih Tarla'da dinliyorlar beni. Radyolar, frapeler yapılmış. Radyolar açılmış. Günaydınlar. Gökhan bana Manya gitme. Gökhan bana Manya gitme. Bir daha sabunu düşürünce yanlışlıkla Faik dostumu aramayasın demiş Gürdan Salih. Günaydın tarlada olanlara kolay gelsin demiş Meşhur ablam. Günaydınlar İskeçe Ovası'na. Günaydınlar sevgili dostlarımıza. Tekrara geldim yok başka hayalim. Aynı ben değilim.

Nurgül! Nurgül neredesin? Dima Peças. 30 euro 5 litre korona 2 pikili yağ. Korona 2 pikili zeytinyağının faydasını size anlata anlata bitiremem. Kitap yazarım, otururum kitap yazarım korona 2 pikili yağ üzerine. Ve artık 35 değil, 5 litresi sadece 30 euro. Dima Peças Nurgül'de. Gidin teneki teneki alın. Teneki teneki alın. Herkes yetenekli yetecek kadar var. Peloponisos'un yarısı Peças'ın. Maşallah. Peloponisos'un yarısı Peças'ın. Maşallah. Sabri abi günaydın. Sana neler?

Sevgili dostlarım, haydi devam edelim ve Eren Kamba Yalımlı'da boya işinde çalışacak gençler arıyor. Ne kadar çok genç o kadar iyi diyor, çok iş var diyor. İlla boya işinden anlamanız gerekmiyor. Yani boya işine meraklı olmanız yeterli. Eliniz fırça tutsun, canınız iş yapmak istesin yeter sevgili dostlar, bu kadar. Eren Kamba Yalımlı'da isteyene telefon numarasını verebilirim. San Siro Rodopist ürünü bütün süslemecilere 5 litrelik betonlarda, bidonlarda, beton değil bidonlarda, efendim kolonyalar dağıtabiliyorsunuz, kolonyalar satıyor. Sizler de alıp dolduruyorsunuz, süslemeciler kullanabiliyor. Çok uygun fiyata ve kalite San Siro. San Siro'nun Rodopis marka gül suyu. Hem içilebiliyor hem sürülebiliyor. Yüzünüze, nerenize isterseniz. Ayrıca tatlılara konulabiliyor, içilebiliyor derken alıp lıkır lıkır su gibi içmeyin. Tatlarınıza koyun. Gül aromalı, aroma vermek istediğiniz tatlılarınıza mesela pastaneler kullanıyor. Mesela Kafa Pastanesi Özkan abi ben kullanıyorum, çok memnunum dedi. Rodopis markası San Siro farkıyla sizlere sunuluyor. Kafa Pastanesi enfes tatlıları, enfes lezzetleri, İkramlıkları, bekle, kurabiyeleri, ümitle, muhteşem lokumları ve şimdi tam bir yaz tatlısı olan önce soğutup sonra buzdolabından çıkarıp yiyin. Profiterolü mükemmel. Tüm ekibe kolay gelsin. Güzel şeyler yapmaya devam edin. Tio İskeçe'deyim, kasaba bırakayım mı? Tio İskeçe'deyim, kasaba bırakayım mı paranı? Bu arada akşam Haşim'in dükkanının önünden geçip selam vermemişsin. Bırak Gürkan'ı dedi, kendi hacazinde dedi. Bana deme, onu mu dinleyesin? İskeçe'de denk geldi bir dükkanda demiş Hasan. Beter. Yer yesin onu. Onun dükkanının önünden geçmedim ben. Onun dükkanının yan yolundan geçtim. Beni gözetliyor. Tabii arabam güzel olduğu için fıldır fıldır gözlerini aldı herhalde. Kıskanç. Kıskanç şey. Gürkan Bey günaydın efendim herkese demiş Enver Eşref. Kuşun ağzına girsin senin beter demiş Gökhan Karahali. Her köpen duası kabul olsa Gökhan Prizola yağırmış. Günaydın Delinasköy'den selamlar demiş Üzerin Seyhan. Günaydınlar Delinasköy'e. Ah canım demiş Reyhan Ali. Emine Kamil günaydın Gürkan demiş. Enis Şerif. Hasan'a da hep denk geleyim. Her şey tesadüf demiş. Selamlar Gürkan abi demiş. Melih Ali. Selam. Hoş geldin Melih'im. Bu fotoğraf sadece bir kez görüntülenebilir. Görüntülemek için mobil uygulamayı kullan diyor. Bana bir kez görüntülebilen fotoğraf yollamasanız da veya telefondan bakmak zorunda kalıyorum bayağı. Aman bayağı bu telefonda nereye anasının şeyine bağlanmış başka ve diktiyoya bağlanmış. Başka Melih Ali fotoğrafı gör. Karpuz. Oy ne güzel karpuzlar. Vay ne güzel kavunlar. Bunlar sizin karpuzlarınız kavunlarınız mı?

Madem damar gidiyoruz bir şarkıda Sabahat Akkiraz'dan patlatsan abim, kulaklarımızın pasa silinsin, kızma abim, seviliyorsun demiş ona. Buralardayım, sabah attım attım, daha mesajı Facebook'a git paylaşım yaptım, göreceksin. Bu sabah bir değişiklik yapmak istedim, hikayeye ve duruma ekledim, hedefte motosiklet var şimdi de demiş Nurgül. Motosiklet ehliyeti de mi alacaksın? Günaydın, denize gidemiyoruz, nasıl olacak demiş Emirhan. Ben seni alayım, denize götüreyim. Nerelerde satıştasınız? İlhan seni karpuzlardan almış. Ama ne güzel karpuzun, ama ne güzel, ne güzel çatlı. Böyle yarılmış, orta yerden yarılmış. Şeker gibi diyor İlhan Agan, şeker gibi diyor. Emirhan'ın dişleri kadar güzel karpuz diyor Emirhan. Ha, niye gidemiyorsun denize? Dur Hasan, dur. Ben seni arayacağım şimdi Hasan'ı, ben seni arayacağım. Enes sen çıkmasana be kardeşim her yerden. Bipleyeyim mi? Ondan çıkar gibi çıkmasana.

Öğleden sonra Satıköy tezgahında olacağım. Oralar bize biraz geç açacağım artık demiş. Şimdi Ircan tezgahını açıyorum demiş. Emirhan. Emir Hanım kolay gelsin. Sizin şaka bir yana tam şimdi mevsiminiz. Hakikaten senin için de yazın denize gitmek, tatile çıkmak zor be. Yok mu size yardım eden birileri vardır ama işte çok karpuz olunca. Kaç dönüm karpuz ektiniz siz? Kim ne para kazanacağım vallahi billahi. Kim ne para kazanacaksın Emirhan? Ondan sonra gezdiysin kardeşim oralarda buralarda. Bak Mısır'a bile gitmiş. Ne oldu gittin de Mısır'a bütün pislik içinde? Bak Mısır'a piramidalara gitmiş bak. Sıcak toz. Dışarıda yemek kaptınız yediniz mi? Amir oluyorsunuz, cırcır oluyorsunuz. Allah billah ishal oldum ben Mısır'da. Deve kuşundan mı bindin? Ne yaptın? Bakıyorsun da şimdi. Mısır'da. Ondan sonra karpuzların paralarını tepere yiye işte. Biz gene Yunanistan'dan dışarı çıkamıyoruz. Yunanistan'dan adımızı atamıyoruz biz gene. Enis, sana ayı dediler arkadaşım. Günaydın bakayım Gürkan abi nasılsın demiş Cafer. Bomba. Ela Giro House. Ela Giro House. Geleyim seninle güzel bir anlaşma yapalım Cafer. Parayı sen mi vereceksin, baban mı verecek? Yani şimdilik sadece hangi tezgahtasın? Çarbaşköy sapağında mısın? Yoksa oraya da mı daha sonra açacaksın? Karıştırdın kaldın beni Emirhan. Hangi tezgahın açık senin faaliyette şu anda? Yaz, ötekilere gidince yazarsın.

bir nazar boncuğu koysaydın abi, nazar diyecek kuşuna demiş Onat. Neresine koyayım kuşuma nazar boncuğunu be? Aysun, günaydınlar, hoş geldin.

Şimdi Ilıcan tezgahını açıyorum. Öğleden sonra Satıköy tezgahında olacağım. Oralar biraz geç açacağım artık demiş Emirhan. Tamam, şimdi Ilıcan tezgahındasın.

sabrımı bilmiyorsun. Günaydın ağam, gene tutturamadım saati. Geleyim mi daha sonraca demiş Tolga, sakın. Sakın şimdi oynamaya başlayacağız. Ben vermeyeyim, babamı kandırmaya çalışayım. Dur bakayım demiş Cafer. Aman bırak Cafer'im. Bırak, hiç uğraşamayacağım. Bir de beni çağırdın, boşuna geleceğim. Vallahi billahi. Ay, hiç uğraşamayacağım, kusura bakma. Senin babanla uğraşamam be. Orada kendi havlunuzdan kavrulun, durun. Kendi yağınızdan kavrulun, daha güzel insanın kendi yağından kavrulması. Babamda reklam kafası yok. Bırak sen babanı. Le Caps Cafe öyle mi? Le Caps Cafe'miz. Le Caps Cafe büyük. Le Caps Cafe kendini yeniledi. İçi dışı insan dolu geçen akşam geçtim. Le Caps Cafe'de ızgara çeşitleri, misler gibi yumuşacık pirzolar, biftekler, düm tek Le Caps Cafe. Le Caps Cafe ilgili kahve çeşitleriyle köyün dışına bile servis yapıyor Le Caps Cafe. Le Caps Cafe cumartesi günleri bir kuzu yapıyor fırında. Ağzınızı itti, aman parmağınızı yersiniz. Parmağınızı yersiniz. Cumartesi günü canlı müzik de olacak. Le Caps Cafe fark yaratıyor. Yastıköy'de yaşa. Le Caps Cafe acımadı, bastı parayı. Oldu sponsor. Le Caps Cafe. Le Caps Cafe. Henüz. Henüz güldürme beni. Durma kuşum, demedim durma burada. Ne yapıyorsun sen kolumda be? Nihal Ohia, Kalimera, Nihal Ohia. Euro House'dan vereceğim, ben Önder Krom'la uğraşıyız. İkisini beraber diyeyim demiş Cafer. Ha. Yine sandım Giro House için babanı kandırmaya çalışıyorsun. Ay Allah'ım yarabbim senin. Ay Allah'ım yarabbim senin.

Gürkan adımı vermeye çok hınzırsın. Bütün ortalığı fitiştiriyorsun, kızıştırıyorsun demiş bir dinleyicim. Ama niye? Niye öyle yapacağımışım? Niye öyle diyesiniz bana be? Le Caps Cafe bastırdı parayı. Sponsor oldu Le Caps Cafe. Le Caps Cafe. Le Caps.

Benim gibi saf bir insan var mı bu dünyada? Bak sana ortalığı şey yaparmış. Ne diye bunlar be kuşum be? Ne diye bu Osman bunlar böyle be? Fatma İbrahim abla günaydın. İrfan İbrahimoğlu. Nermin Beyhan. Ayla Mehmet. Gülsüm ablam. Cengiz Keton. Feyi Hüseyin. Bülent Yusuf. Oh oh. Melih Koca. Şaba. Tolga Şaba. Tolga Şaba. Tolga Şaba. Arzu Aslan. Arzu Aslan. İlhan Musa Minih Benve. Reyhan Ali. Orhan Ferhat. Zeynep Koray, Selçuk Bekir Dobru, Utro, Hedefte Motosiklet var, bizden kocaman günaydın abi demiş. Ahmet Kocamız sabah günaydınlar. Nurgül, vay vay vay vay vay. Taner Ülke günaydın. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay Nurgül, vay Nurgül, vay Nurgül. Motosikletin yetinde Ali'den mi alacaksın? Onu bari enişten al. Enes Şerif çok güzel ürettiriyor. Ya. Ahmet Mustafa abi Frankfurt Havalimanı'na

0: kursu Enişşerif radyo terapi tatilde.
1: Ay kız bunu yanlış çıktım ben.
2: Boşalmanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedava.

ביטו תעתיל, ביטי ביטו תעתיל גירו חאוסו Lekaps Kafe tabii ki de en iyi kahvesi, en kaliteli kahvesi var bu. Ama ben sana hiç onu demedim. Sen hemen karıştırasın bizi. Giro House'da. Zaten bir rica edeyim ta erken gelseydin. Ama şimdi babamı Önder Kuma'da kandırmaya çalışayım. Sen yine kızıysın bize demiş. Aa demiş Cafer. Ama Lekaps Kafe'nin kahvesinin dışında köftesi de çok güzel. Ekmeğinden yiyecek ben aslında. Pirzolası da çok güzel. Cumartesi akşamları kuzu eti de çok güzel. Ya. Cafer. Oh canım istedi kuzu eti. Baban şimdi nasıl olsa dinliyor beni. Senin babanda hiç kanacak göz yok. Fıldır fıldır dönüyor onun gözleri. Hiç kanacak göz yok oncağızda maşallah. Sen niye yatırdın kafanı bu parmağımın altına be he? Ha, parmağımla indirip kaldırayım mı diye senin kafanı nasıl seveyim? Aynı anda he? Allah seni nasıl kuşsun sen be? Dur bu elimden seveyim seni ha? Efendim şimdi ne diyoruz? Mekke teringin çorba çeşitlerini sabah saatlerinde deneyin. Mekke teringin yemeklerini deneyin. Mekke tering düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevlütleriniz için... Harika menüleri var. Gidin konuşun görüşün. Harika şok fiyatlarla sıcacık tazecik menüler. Evinize kadar özel taşıma kaplarında özel arabalarda gelsin. Mac Catering Mustafa Ali Çavuş Bey ekibi. Fatih Trampa Yufkacı. Efendim Horyat Gezgemsiz. Ta Kavala'dan Evrosil'ine kadar bakkal ve marketlerde Fatih Trampa'nın böreklik yufkalarını bulabilirsiniz. Ve cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince yeni açılan bir cenaze hizmetleri bürosu, cenaze nakil ve defin hizmetleri, yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti, 7/24 hizmet. Yapma ısırma parmağımı. Domruköy'de sizin hizmetinizde. Onlar dinliyorlarsa onlara da günaydınlar, başarılar diliyoruz.

Aga bir şey mi dedin, tam dinlerken albanoz geldi diyor Tolga. Hay ben o albanozun alnını karıştırayım. Şaba attım, şaba attım sana. Ben Vinted'dan bir albanozdan bir şey aldım. Beni aldatır mı acaba diye düşünüyorum. Bir albanoz kızandan Vinted'dan. Ya kızan beni kandırdı ya ben kızarı kandırdım. İkisinden birisi oldu. Kızanın adına baktım. Kızan bana Yunanca yazıyor. Ama yok, paketi öyle yolladım da böyle koydum da dikkatli aç da açarken yırtılmasın da zarar vermeyesin içindekilere de şöyle de böyle de habire yazıyor bana. Habire yazıyor, ondan sonra dedim bir baktım yollamış da daha almadım, bugün alacağım paketi. Kızanın adı Armand Scarra. Facebook'a yazdım Armand Scarra diye, çıkardı bana bir albanoz kızan. Bakalım o mu beni aldattı, ben mi onu aldattım? Biz bir orijinal mi bu dedim, orijinal dedi. İç dış etiketlerini gönder dedim, gönderdi. ChatGPT'ye sordum, orijinal dedi ChatGPT'de. %95 ihtimalle orijinal dedi. Çok güzel dikişleri dedi, çok uygun dedi. Çok etiketi falan filan her şeyi güzel dedi. Ben de hem ChatGPT'ye inandım, ben kızana inandım da. Kızan Alvanus. O mu beni aldattı, ben onu aldattım, onu bilemiyorum, bugün öğreneceğim. Armand Scarra. Allah kabul etsin, sana da şaba.

paketi almaya giderken al kendine bir soğuk su demişti Olga'm. Paketi açarken çek video yolla bana bakalım ne çıkacak demiş anne oğlum. Yaşa Emirhan. Kütürden karpuzlu Emirhan. Dur bak ne yazmış bana kızan sana söyleyeyim. Size söyleyeyim okuyayım. Çünkü alışveriş yapmazdan önce o göndermezden önce gerçek ismini göremiyorsunuz. Yani Vinted'ın bir şey aldığınızda ancak paketi gönderirken o sizin gerçek isminizi, adınızı, soyadınızı, siz de onun gerçek soyadını şey yapıyorsunuz, görebiliyorsunuz. Mesela bunun nicki Mondisk. Diyor ki Anta Paris Printo Bradis Asta Stelo Simera Aplan Ekseri Ansa Ta Paris Nasta Etimaso Okaya Fkaristo Tora Sata Paro demiş Telia File demiş bana Oreos Thasus Tilo Tovradi File Otan Tu Anixis Anixe To Prosektika Yanamiskisis Kanena Ruho Sakulas Kupidion Ine Me To Heri To Anigis Çak Bam Min Vanis Maheri Okey File Bu Dedim Ben Sakulas kupidyon yine me to heri to anigis çakbam mi vaciz maheri. Tamam. Yalnız orijinal çıkmazsa ürünler örneği yaptım var çıkmadı var. Vinted'a şikayet ediyorsun. Diyorlar ki orijinal olmayan ürün satmak çok yasak. Bütün masrafını ona karşılattırıyorlar. Yolladım geçendi öyle bir ürün geri. Ya Albanos mu Yaman Türk mü Yaman? Ha? Bana siz kül yutturabilir misiniz ama bu torbayı bıçak değdirme elinden acı demesi ilgimi çekti. Acaba yırtık mı? Çak bamaj diye. Çak bam diye elinden aç bıçak sürme diyor. Alimoğlu'na sürücü kursuna selam olsun. En kısa zamanda verecek elime diplomayı. Çok güzel ürettiri vallahi demiş Cafer. Versin eline kardeşim diplomayı. En kısa zamanda. sen 18'i doldurdun mu araba alabiliyor musun? Araba diploması. Alimoğlu'na bu işte usta. Hep kaç kişinin eline verdi o biliyor musun sen? Oh oh oh oh oh. Say bitmez. Dilek Paslı günaydınlar. Gürkan Bey bir şey mi dedin? Ben her zaman dedim ki gönüllerin reklamı olayım istiyorum. Önder Krom tek ama Cafer Girohouse'la karıştırma isteği beni. Girohouse'a başka Önder Krom'a başka demiş Önder Krom. Hayır ben bir şey demedim. Sen yanlış duymuşsun boya yaparken boya şıkırtısında.

Hadi. Niye kalmadı demiyesin de kalmadı diyesin bayıkın. Ha? Niye almadı demiyesin de almadı diyesin bayıkın. Allah seni. Allah

Oh, şarkı çalarken bir desteği sandviç yedim. Galopulalı mayonezli oldu bunu. Ay tıkandım ha. No, Ali Mulla'dan başkası olmaz. Autokinisi tercihim. Vallahi yiğidi öldür hakkını ve yemeyelim. Bir numara hoca Ali Hoca vallahi demiş. Nurgül, başka hocaları denemeden nereden biliyorsun Ali Hoca'nın bir numara olduğunu? Vay gene benim oyun havaları çıktı. Oh oynayalım bari demiş. Nurgül. Ekip Ulet'i Agora Plus. Agora Plus'ta pazar gününe kadar olan indirimler, prosonalar, Nescafe koca gidi kutu. Marbukş nereye gitti? 200 gram Nescafe 6.90. 3.99 Kajolen Extra Extra Large. Çamaşır yumuşatıcısı 82 mezuralık. İfandis Kotobüköz 1 kilogramı Apostolos Kotobulu 7.99. Baby Lino 4567 numara ayaklarının altında mışkuş. 8.99. Bulaşık deterjanı Bliss 1 litre 1.20. Rampi Yarımçıların karşısında hizmetinizde. Günaydın Theodemis Kunt. Günaydın. O yalama Haşim ne dedi akşam sana be? Geçmişim de bugün radyoda konuşurmuş yalama. O kendi harcayacınızda dükkanın önünden geçti de durmadı dermiş o koca yalama.

Alperen, bu mesaj bekleniyor, bu biraz zaman alabilir, daha fazla bilgi al demiş bilgisayar versiyonu. Alperen. Alperen ne yazdın arkadaşım? Nerede Alperen'in mesajı Gürkan abi? Çal biraz daha eğlenceli şarkılar, içimiz bayıldı demiş 10.59'da. Günaydın Gürkan abi demiş Neslihan. Neslihan günaydın, neredesin? Sabah sabah Fener'e biçe mi gittiniz? Eora biç. Eora biç. Fener'de ziyaret edin. Şaldır şuldur sulara girin. Acıktığınızda yemek yiyin. Kotopulo yiyin. Bageta yiyin. Pizza yiyin. Dana etinden. Burger, hamburger yiyin.

Afronun üzüm mi? Üzüm salkımları ya. Üstün Afro'ya şabım. Üstün Afro'daki kızanlara şabım. Vedat Arabacı'ya şabım. Oh. Haydi. Üstün Afro arabayı bulunduğunuz yerden alıyor, bulunduğunuz yere getiriyor, yıkayıp da içini dışını. 18 euro. 18 euro. Yayın gitti, radyoterapi de geldi. Her yerde gitti geldi, olur öyle. 18 euroya yıkıyor Üstün Afro sevgili dostlarım. Ve harika iş yapıyorlar. Benim arabamı çok güzel yapmışlar, çok teşekkür ederim. Mis gibi olmuş araba, gıcır gıcır gıcır gıcır olmuş. Allah nazardan saklasın korusun. Üstün Afro Instagram'da Üstün Afro olarak bulun, takip edin. Telefon numaralarını arayın. Hemen gelsin arabanızı alsın da yıkasınlar. Gittin geldin bir ara demiş. Gidip gelmek iyidir Gürdal. Nasıl hamburger yerdin demiş. Scoot. Tavuklu. Chicken burger. Neslihan. Yıkatırın arabayı. Kuşi'den Çiko'ya selamlar demiş Kuşi. Gürkan namusu Cevriye atsana demiş Kuşi. Gürkan atsana namusu Cevriye demiş Kuşi. Kuşi bugün cuma, bugün namusu Cevriye yok. Sen gözden kaş arasında zarar yapmayasın ha? Tel belgi mi yesin sen?

Çözü hatta şaba. Gürkan Neste ondan boyacı zaten şaba. Evet, çok güzel yıkıyorlar demiş Neslihan. Göster bakayım. Çek bakayım video için yıkarlarken. Mona Lisa gelinlik. Tuzcuköy girişinde. Saat 10'da açılıyor. Yapma be kuşum ben. Saat dükkan saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembe öğleden sonra da açık. Dükkanların açık olduğu saatlerde açık. 1270 tane gelinlik Mona Lisa'da. Hatice abla ve ekibinde sevgili dostlarım. Canlı çiçeklerle süslüyor, masa süslüyor. Gelin yolu süslüyor. Gelin arabası süslüyor canlı çiçeklerle. Cuma olmaz cevriye diyor Ahmet. Olur mu? Cuma günü cevriye.

Abi ben seni dinlemesem bu saat nasıl geçer demiş Oktay Akime. Yasure bro mu demiş Özat Yasure file. Yasure bro. Bravo. Yatırma kafanı parmağımın altına, vuracağım kafana şimdi. Yatırma o parmağım işe yarıyor. Miti indip kaldırayım. Gelse benim göz çerçeve gelmiş. Bağırma. Bağırma bak. Bağırma sanki kesiyorlar kuşu. Hay Allah'ım. Değecekler bu kuşa ne yapıyor böyle insanlar. Ya azıcık tuttum kafasını sıktım bağırıyor. Bari kuşçular, hayvan hakları savunucular gelecek beni atacak içeri. Bağırma biri. Bağırma. Günaydın, selamlar demiş Melek Vatansever. Günaydın, selamlar Bursa'ya. Just Green, Batakya'daki bakkal ve marketlerde EcoCert sertifikalı, yani kimyasal madde barındırmadığına dair sertifikası olan ürünler bunlar. Çok güzel yıkıyor, hakikaten ben çok memnunum. Çok güzel yumuşatıyor yumuşatıcısı. Just Green, eğer ben kimyasal madde kullanmak istemiyorum çamaşırlarımı yıkarken, sertifikalı bir ürün istiyorum diyorsanız Just Green. Bebeklerinizin biberonlarını, bebeklerinizin çamaşırlarını özel deterjanlarla yıkayın. Bulaşıklarınızı elde yıkamak için özel deterjanlar Just Green. J-U-S-T. Ahmet Bayram. Feride Osman, oh kıyamam çok tatlı maşallah demiş. Osman'dan için.

Abi o kızandan niye lastikten su atıyor sana Ozan? Abi bu sıcakta lastikten ıslatmaca mı oynayasınız? Eyvallah Ozan Mustafa. Sep yok oruyor istesi mera. Yok oruyor in hafta francanaz görüyoruz. Din hafta francanaz görüyoruz. Doko osu Domruköy. Domruköy'ün kızandarına şap.

çok sıcak yanıyoruz demiş. Ben de yanıyorum. Kuşum sen de yanıyor musun? Sen bugün kakanı yapmadın mı ben mi görmüyorum? Hayırdır inşallah. Bu zamana kadar sıçmayan Osman. Hayırdır inşallah. Götüde terbiye verdin, ne yaptın?

Tren yerin Özgür Tülay İsmetoğlu. Yaşa Özgür, yaşa Özgür. Kurban yıkana domina ki, domina ki. Apo to radiofonista Şaba. Apo to radiofonista Şaba.

Sinopi Pastanesi'ne günaydınlar. Sinopi Pastanesi İskeçe'de, Tetartis Oktomvriyo'da, Balkan'a çıkan yolda hizmetiniz. Günaydınlar. Sinopi Pastanesi İskeçe'de,

Sena Gürkan Aga, iyi yayınlar. İndiğim gibi seni açtım. Welcome Greece'de. Welcome Greece. Welcome to Greece. Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Burası sanki ekmek gibiyim, su gibiyim. Maşallah, beni açarsanız olmuyor sanki.

Dünen rekor kıracağım gene. 7 kişi var aynı günde geçireyim, 7'sini de salyalar aksın demiş Enes Şerif. Yaşa be, yaşa be.

0: şambi şambi şambi şambi. Hop dini hop dini hop dini hop dini hop dini hop dini. Hop dini.
1: Zegeta iyi yaşamak. Zegeta iyi yaşamak. Zegeta iyi yaşamak.
0: Geleyim şimdi sana kahve içmeye demiş Husni. Kolay öyle bana gelip de kahve içmek. Çok kolaydı. Kaç pas bunlara. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Oo, sen yana ben yana.

canı dene oynuyor. Faros'a çok teşekkür ederim. Faros Fener'de. Faros Fener'in en güzel yerinde, en tepe noktasında. Denizi tepeden görerek, o denizin rüzgarını havasını içinize çekerek balık yiyin, et yiyin, pirzola büftek yiyin, sniçel yiyin. İsteyen tatlı yesin, kahve etsin sadece. Faros. Fark yaratmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Fener'de Faros. Çok teşekkür ediyoruz Faros'a. Şaban Ahmet, Şaban Ustam'a çok teşekkür ederim programı yaptık katkılardan dolayı. Süsleme alanında bir numara. Pardon, süsleme demişiz. Efendim, dayama döşeme, kumaş döşemeleri alanında bir numaralı isimlerden bir tanesi. Şaban Ahmet, Şaban Usta. Kapitone kumaşlar memnun kalmayanların paralarını geri iade ediyor. Arabaların kumaş döşemeleri, tavan kaplamaları, her türlü işini Şaban Usta, Şaban Ahmet yapıyor. Leste Aksiyomatikon'un yan karşısında büyük park yerinin, büyük lesenin olduğu yerde sizlerin hizmetinizde. Kaldıramadım samanı da üstü. Seni böyle bilmezdim, misafir kabul etmiyorsun, yazık demiş Husni. Aa, cümleyi lalem biliyor benim, misafir sevmedim, misafir istemedim, bir tek sen mi öğrenemedin? Ben misafir kabul etmeye kalksam burası kabul yerini, burası yol geçen anına benzer. Ya önüne gelen beni görmek istiyor, önüne gelen beni görmek istiyor, önüne gelen bana gelmek istiyor. Aa, ipini koparan, hesabını çıkaran buraya gelmek istiyor. Sanki hiç ilk defa duyuyorsun sanki.

Yasu Karaköy'ün Zeki Müren'i elleşmeyin ona demiş Gürdan Sani. Hülya canım. Oraya gel, bu buraya gel. O eve geleceğim, o kahve içmeye geleceğim, o bilmem ne yapmaya geleceğim. Hiç bizim özel hayatımız yok. Kahveyi geçtik, su içemezsin Gürkan'ın evinde. İyi ki yan tarafta bakkal var demiş Faik. Su içmeyi bırak, benim eve girmek kolay mı? Ben senin yerinde olsam o sizin dükkanı kafeterya yaparım Gürkan abi. İsteyen gelsin diyor Aykut. Bak iyi fikir. Bak nasıl yatırımcı aklı var bak. Bak Aykut'ta bak. Yap orasını kafeterya. Beni görmeye gelsinler. Dur orada. Sat onlara fahiş fiyata. Sat onlara 7,5-8 euroya bir kahveyi. Dön köşeyi. Ne 7,5-8? 10 euro. Gürkan Neslioğlu'nu yakından göreceksiniz. Vallahi bak iyi fikir. Bırak şimdi kaçayım Haşmet abim ben demiş. Haşmet abim müşteri tutsun diye yakında müşterilere yapacak. Ya. Git yapsın sana bir haydi yalla ense tıraşı göreyim. Ne yapsın oncaz da işte. Onun da atikası benden aynı saatte program yapmak. Ben dedim ona o kadar yapma dedim. Benden aynı saatte program yapma dedim. O sandı o bir numara olacak. O bütün attım o kapısına bana yalanan sandı ki beni geçecek. Şimdi diye sponsorum yok 3 tane 5 tane kaldı diye. İçim ben dedim beter ol demedim. 3 tane 5 tane sponsorum kaldı diye. Ay dedim ben gene dedim bütün sponsorlara boğuldum dedim. Vay dedim vay nereye koyacağım. Şuraya dedim sponsorları dedim. Dedim öyle kıskandır ya bu. Vay dedim. Adamın dibi. Vay dedim. Geçen aşım onların Çiko'nun düğününe gittik. Aman şeyin nişanına. Bütün gözler benim üstümde. Bütün ilgi bana. Kızlar gelip fotoğraf çektirir onu yaptırır bana yaptırır. Dedi ne kadar seviyeler senin dedi. De böyle sevdiriyor kendimi. Huysuzluklarımla sevdiriyor. İstemiyorum bura sizi dedikçe. Ters etki yapıyor bura. Ters istemiyorum dedikçe bura inadına geliyor kızlarına. Bura inadına geliyor. Gel akşama kahve içmeye gümücüneye. Seninle tanışmak isteyenler var demiş Alimoğlu'na. Benimle tanışmak öyle kolay diyor. Allah paralar her şeyi yapalım. Verin bastırın parayı tanışalım. Yasu abim yayınlar dedim. Bir Sezer Yasu Sezer Akarbon İstanbul Esti. Sen de. Niye bu benim tanışma istemi? Niye bu be? Hiç anlayamıyorum vallahi bile. Ama sen de... Her yeri tüy yaptın. Sabahtan beri süslendin. Karşından durdun bre. Bre bu ne böyle? Bu arada iki yere sıçmış teşini temizledim. Sıçmadı derdim. Bir sırtıma sıçmış. Allah'tan eski gibi tişört giydim biliyor musun? Bir de buraya mousepad'e sıçmış.

0: Bak kuşcağızım, sen durduğun yerde duramıyor musun ha? Sen durduğun yerde duramıyor musun? Bak içinde kurt mu var senin?
1: Çeşme sokaklarını alır satarım.
0: Alacağım, kahveceğim şimdi kafesi ama yettin canım.
1: Geçerim.

0: istiyorum kahve. Ama ben geleceğim kızıma demiş Meşhur ablam. Vallahi beni hiç enterese etmez. Kızın kabul ederse gel. Kızım benden beter. Yalnız. Öyle yumuşak yumuşak duruyor. Sen gel onu bize sor. Nereden çıkmış bizim ailemizde böyle kızlar? Hep okuyor. Şimdi Türkçe'yi bırakmış, İngilizce okuyor şimdi. Hep bir kitap elinde. Bana derler çeşmede adamın dibi.
1: Adamın dibi. Çok bir adam.
0: Bunu düşmanlarıma armağan edeyim.
1: Beni yargılıyorsun. Ben kimsin? Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara benden aşağı olacak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Hepsini çabuk.

0: güçlere. Senin gücün gelsin buraya be. Gelsin. Gücünü istiyorum senin. Hadi buraya gelsin bakayım. Kim senin gücün? Yalan. Herkes bundan tırsıyor. Ay bunu mu da söyler onu. Söylesin be. Söylesin. Bu saatten sonra bana attığın iftira da önemli değil. Hiç önemli değil, biliyor musun? Ne olacak? Benim ne olduğumu herkes biliyor. Güçlere. Senin gücün gelsin buraya be. Gelsin. Gücünü...
1: Ya Seda abla, vallahi billahi. Öyle Seda
0: abla. Hiç duydunuz mu? Kimseden hiçbir şey rica etmem, ben adamım ya. Ben kendim yaparım be. Gideceğim, bineceğim ki gitsin o iki tane yumruk vur. Çıkarır ayakım onun beynini yararım. Kendim yaparım. Kimseden bir şey istemedim bugüne kadar. Hiç duydunuz mu?
1: Bir tane daha gelsin. Bir tane gelsin. Bir tane daha gelsin.
0: Evliyim ama seviyorum, ne yapayım dedin. Sonra da kadına dedin ki Gülşen'in üstünden dozer geçtirdin Reha Muhtar için. Yazık.
2: Çok.
0: Midem bulanıyor benim. Midem bulanıyor.
2: Tabii.
0: Ben hiçbir ayrılığımın arkasından konuşmadım. Hiçbiri de benimle ilgili konuşmadı. Çünkü ben gerçekten kimseye kötülük yapmadım. Yapmam da. Hep iyiliğim dokunmuştur. Hep. Çünkü ruhum öyle değil benim ya. Kimseye zarar veremem. Vermedim. Hayatım boyu vermedim. Vermedim. 2-3 tane bunun gibidir konuşan. Onlar da zaten benimle kafayı yediler. Bu kadar yılların içerisinde ne mutlu Seda'nıza ki 2 tane 3 tane soytarı 3 taneye geçmez. Dikkat edin. 3 soytarıdır bu. En fazla 2 soytarıdır konuşan. 2 tane soytarı. İşlerine baksalar belki de yol alacaklar. Bunlar soytarı. Bunlara prim vermeyiniz. Bunların yazdığı, söylediği her şey yalan. Erol Köse karşında...
3: Kimse yok. Gel ulan, gel.
4: Gel.
5: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.
1: Ben de öyle. Hiç ayrılıklarımın arkasından konuşmadım. Bir ayıcım vardı, 7 kişiye verdim. O kadar. Ayrıldım da ayıcı geri istedim. Öteki sevgilime verdim. Ondan ayrıldım, ona verdim. Ondan ayrıldım. Hiç ayrılıklarımın arkasından kadını katiyen konuşmam. Benim bana saldıran soytarılarda birkaç kişi geçmez. Ama mühinden Seda ablamın dediği gibi. Soytarılar. 4 kişiyi geçmez. 4 kişi. Sayın 4 tane onlar. 4 kişi.

0: Yaşım 2,5 milyon, babaları gençsin. Durdum bak Osman, seni de söyleyeyim Seda abla. 2,5 milyonu aldım kuşumu. Kuşum 2,5 milyon, babaları gelsin. Al sana. Hot tene. Rıfat marketlerin indirimlerine gel. Prosperalara gel. Rıfat market. Lavaş kiri. Sadece 1.98 tanesi. Klasik lavaş kiri. FC marka helva. 3.26 gramı sade helva, vanilyalı. 3.50-600 gramı. Meamigdala. Bademli helva. Tayin helva. Feta balma 10.90. 1001 çeşit tek adres Sıfat Market. Farmer süt 1 litresi 1 euro. Efendim Rıfat Marketler'de serinleten kampanya Life Joy Mino Portokalli Veri Coco. Sadece 1 euro. Bak hep marka bunlar. Life limonlu şeftali çay. Sadece 50 lepta. Gazoza 52 6 adet 3 euro. Lan. Sıcaktır, geldik buraya, sıcaktır. Geri yağmur mu yağacak, ne olacak öğleden sonra? Sus be. Bir şarkıyı dinleyelim po, demiş Gökhan Karali. Abi Engin abi, sen şarkı dinlemek için mi, beni dinlemek için mi dinliyorsun, açıyorsun bu radyoyu ben Gökhan abi?
1: Ha? Abi ne yapayım?
0: Abi ne yapayım?
1: Lan Engin abi.
0: Lan Engin abi.

0: Akustik Akende Komutanı Şener. Hondos Center'ın karşısındaki yolda. 253-0-27 numaralı telefonda hizmetinizde. Şener. İskeçe'de kulağa az duyanlara hizmet veriyor. İskeçe'de en eski saat altında hizmetinizde. Şener. Şener.
1: Abi ne
0: yapak? Abi ne yapak? Sıcaktır. Ulan Engin abi.
1: Terörist
0: Senap. Senap'larını aldın mı diyor Faik?

0: Şekerim çalsana Hayko'yu da olursa demiş. Çalamam Hayko, istemiyorum. Ama dur bakayım bir deneyeyim. Hayko hayatta sevmem. Dur bakayım bir deneyeyim. Beğenmezsem yarıda keseceğim. Seder.
1: Abi sıcaktır, geldi buraya.
0: Her gün işte mal dağıtırken arabanın radyosunda hep sen varsın demiş bir dinleyicim. Halit abiye yollamış, Halit abi bana yollamış. Gürkan Nesinoğlu Instagram. Gürkan Nesinoğlu Facebook. Oradan yazın bana. Sizi görebileceğim o zaman. Günaydın radyoların yıldızı demiş. Teşekkür ederim. Dünya mısın Faik, ne diyeler bana? Copacabana. Ahmet Esen yazmış bunu. Bu ne böyle be? Bu ne böyle? Koca gidik orkestra.

Çok güzel bir orkestra, çok güzel bir yorum, ancak şu anki formata hiç uygun olmayan bir şarkıydı ama güzel. Zaten canlı söylemiş bunu Hayko. Bu nasıl bir askeri orkestra galiba bu? Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda söylemiş bunu.

0: Neslihan video göndermiş. Araba temizleniyor. Bu Volvo muydu sizin araba? Değiştirdiniz mi? Neslihan Volvo. Vedat her yerini yıkıyor arabanın. Yıka Vedat, yıka Vedat. Yıka Vedat, yıka Vedat. Yıka. El Aston Afro. Abi ilahiler güzel doğru yolu bulmuşsun diyor Oktay. İlahi mi? Bu sana ilahi gibi mi geldi? Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim millet. Deli dinleyiciye hasret biz akıllıya. Pamere tukere. Duke tukere pamere. Evet devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ve Hellas Prokat diyelim sevgili dostlarım. Keşan'da 15 yıllık tecrübeden sonra şimdi Yunanistan'a bayilik verdiler. Hellas Prokat artık Keşan'da hizmetinizde. Aman Yunanistan'da hizmetinizde. Instagram'da Hellas Prokat olarak bulun, takip edin. Orada fotoğraflar var, videolar var. Harika evler yapıyorlar. Ne kadar sağlam olduğunu kullandıkları demirlerden göreceksiniz zaten. Sevgili dostlar, Hellas Prokat. Ve Erol Agromix'te 10 eurodan başlayan metre karesi lazer kesim, A kalite plakaklar, fayanslar var, duvar süsleri var, iç ve dış cephe boyaları var sevgili dostlarım. Erol Agromix. Ya onu yeme, yeni mouse pedimi yemeye başladı şimdi artık ama kuş katili olacağım. Bir vuracağım şimdi sana, bir de yer vuracak sana. Kalk. Hellas Prokat. Anladı bak sinirlendi ya. Yeter be. Hellas Prokat. Çabucak yapıyorlar, teslim ediyorlar. Gidin onlarla konuşun, görüşün sevgili dostlarım. Ve Eora'yı söyledik. Mona Lisa'yı söyledik. İmamoğlu. İmamoğlu. Erhan ve Erak İmamoğlu. Uzun yılların tecrübesiyle Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri bürosu. Kalfa yolunda hizmetinizde. Kaporta ve boya uzmanı Hüseyin Çapıloğlu'na gelmezden önce hemen sol tarafta. Stovatos İno Çapıloğlu, Hüseyin'e çok teşekkür ederim. Arabamın her yerini çok güzel yapmış. Lastikleri arızalıydı, problemliydi. Ben onlara dedim ya. Yıkama tabancasıyla yakından sıcak su tutmuştum. Bozulmuştu, onları bile değiştirmiş. Çok teşekkür ederim. Hüseyin Çapıloğlu. Sizin de kaporta boya işlerinizde tercih ettiğiniz isim olsun. Hüseyin Çapıloğlu 15 kişilik zannediyorum belki de ya, ekiple ya da 18 kişilik kocaman bir ekiple sizlere hizmet veriyor. Kalfa'dan Hüseyin Çapıloğlu ve ekibine teşekkürler, kolay gelsin. HPC Ramadan Kadri. Psixi Klimatizmos, Exaerizmos. Klimaların satışı, kurulumu, takma işleri. HPC Ramadan Kadri'de iki tane sinergi su var, yine de yetişemiyor. Efendim bakkalların, marketlerin, kasapların buzdolabı işleri. Buzdolaplarının buzdolaplarına ısırma burnumu Allah seni. Buzdolaplarına gaz dolum işleri. HPC Ramadan Kadri'de sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum. Ekosis Oktoy Oktober 322'de Gümüşhane'de sizlere isterseniz telefon numarasını verebilirim. Ancak diyorlar ki telefonlara çıkmıyor, açmıyor telefonları diyorlar. Bu Star Usulü'yor, ben duyduğumu söylüyorum. Ela Dosse, Giratos Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetinizde. Giratos şimdi taverna olarak hizmet veriyor. Karacaoğlan köyü muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. Sevgili dostlarım, borusu tıkananlar, borularını açtırmak isteyenler, gider borularında problem olanlar kime gidiyorlar? Borucu Recep'e gidiyorlar. Recep annesiyle babasıyla hizmet veriyor sizlere sevgili dostlarım. Ayrıca gider boruları, ev yerel lavabolar, çeşmeler, silikonları da satıyorlar, satışını da yapıyorlar. Üstelik en uygun fiyatlarla dememize gerek bile yok. Andrea Papen'de 3 numarada konsolosun arka sokağında Şükriye Market'in olduğu sokakta sevgili dostlarım. Pamere. Patatatatata. Satatata Lefkada. Ve Şahin Yufkası. Fatih Trump'a çok güzel yufkalar. Efendim bu yufkalar Kabadan Evros iline kadar bakkal ve marketlerde bulunabiliyor. Horyantik Eskepsis adı altında bu böreklik yufkaları deneyin. Dendraki Düğün Salonu, en güzel düğünler, en güzel yaz düğünleri için, en harika düğünler için Dendraki'yi seçin. Dendraki Düğün Salonu Şapçı'da, Şapçı'nın en tepe noktasında serin serin yaz düğünleri için Dendraki'yi tercih edin. Dendraki Rasim'e sevgiler saygılar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Altan benim bizim elektrikçimiz, sizin de elektrikçiniz olsun. Ben uzun yıllar Altan'la çalıştım. Altan benim evime çok işler yaptı. Sizin de evinizin binanızın elektrik işlerini Altan yapsın. Çukur Kahve'nin bitişindeki dükkanında elektrikle ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Çanak antenleri, güvenlik kameralarının satışını ve kurulumunu da yapıyor Altan. Klimaların da kurulumunu yapıyor. Klima satıyor da zannediyorum, satıyor. Altan çoktan beri bana yazmıyor. Ve huzur cenaze hizmetleri yeni açıldı sevgili dostlar. Başarılar dilerim. Cenaze nakil ve defin hizmetleri, yurt içi, yurt dışı ve havalimanından cenaze nakil hizmeti 7/24 hizmetinizde. Domburuköy'de isteyenler tabii ki telefon numaralarını da verebilirim sevgili dostlar. Dimap Peças'ta, Nurgül'de zeytinyağları soğuk sıkım. Korona ekibi kiliye hep söylüyoruz, öve öve bitiremiyoruz. Şimdi tenekesi sadece 30 euro, sadece 30 euro. İmajin Nuran Hasan'a çok teşekkür ederim. İmajin Nuran Hasan, süsleme alanında Batı Trakya'da iki dükkanı birden olan tek süslemeci. Kanarya 30'da, Otonos 816'da, Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'da bulabiliyorsunuz. Süsleme işlerinde söz sahibi. Ve Devletoğlu, evde hasta yatalak hastanız varsa Devletoğlu maaş bağlatmak için başvuruda bulunsun. Eğer engelliyseniz engelli maaşı için Devletoğlu ile konuşun. Herhangi bir devlet dairesinde işiniz varsa, işinizi yapamıyorsanız, Yunanca'yı bilmiyorsanız Devletoğlu size yardımcı olsun. Devletoğlu özel kep niteliğinde. Devletoğlu nerede? Devletoğlu. Şapçı'dan sonra şimdi Gümüşle'de. Gümüşle'den sonra da Gustaru ve Devletoğlu. Bella Devletoğlu Gümüşle'den sonra da
1: Gustaru Suleo.
0: Dede Aşk'ta hizmetinizde. Bella. Dostel Gori Merhan, mesajcı mesajcı Erkan, her türlü nokta geri internet sitesi, 24 yıllık tecrübeyle her türlü mezar yapım işi. Balar Köyü'nde caminin bitişinde, sizlerin hizmetinizde. Facebook'ta Er Türbe diye sayfası var. Erkan Dalı mesajcı olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Daikin, Daikin ve Elçi Gürgünenistan, aman Gümüşle anabayi. Ahmet Mustafa makine mühendisi. Eksikonomi programları için gidin konuşun, başvuru yapın. Çıktıysa program size ısı pompası taksın, güneş enerjisi termosunu taksın, klima taksın sevgili dostlarım. Elçi ve Daikin, Ahmet Mustafa. Teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Turizm şirketi deyince, efendim Bodrum'a gidecek gençler. Gidip Narlıköy Köprüsü'nden açacağım kendimi, şimdi bu ne be? Haykol'un şarkısıyla ilgili söylemiş İlkan. Evet, birkaç kişi aynı şeyi söylemiş. Ben bilirim dinleyicimi, bilirim neden sonra neyin çalınacağını, çalınmayacağını ama dünden beri ısrar ediyor arkadaş. Arkadaş dünden beri Haykol'a Hayko, Hayko'da Hayko, Hayko'da Hayko. Ahmet Caskrim Pame. Ahmet Caskrim Pame. Şimdi ne demiştik? Daikin demiştik. mk-rentekar.com araba kiralama şirketi. Girin bu siteye. Arabanızı günlük, haftalık, aylık olarak kiralayın. Ben aylık araba kiraladım. Zakinoz'da kefalanıyordu. Çok da uygun fiyata geldi. Kefalanıyordan Zakinoz'da arabayla geçmek yasakmış. Bilmezdim. Bilmiyordum. Dedim onlara. Lagorimu. Ben geçtim. Ve ne diyoruz? MK Rentekar. Instagram MK Rentekar. Facebook profilleri sevgili dostlarım. Araba kiralamak için MK Rentekar. Seymen'den Yahya Bey'le giderken yolun üzerinde sizin hizmetinizde. Bu kuştan hiç ses çıkmıyor. Ses çıkmadığı zaman kesin bir şeyler yapıyor. Nerede bu kuş? Nerede bu? Ayağımın altındamış, ezeceğim de. Evet. MK Rentekar'a çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Şaban Ustam dayıyor düşüyor. Kumaş döşeme, kapitone kumaşlar. Arabaların kumaş değişimleri, tavan kaplamaları. Yılların tecrübesiyle Leslie Aksimokor'un olduğu yerde, Sansür'ün olduğu caddede, büyük park yerinin, büyük lisenin olduğu yerde hizmetinizde. Çok teşekkür ediyorum. Evet, mermer deyince, mermerci deyince, mermerci Roşun Lütfen ekibi toptan ve perakende satışlar tarihe günaydınlar. Rengi bozulan sararan mermerlerin çatları ve parlatılması, değiştirilmesi işlemleri, mozaik mermer işlemleri. Surköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda Coşkun İtibar Marası olarak Instagram'da da bulup takip edebiliyorsunuz sevgili dostlarım. İlyahçı da kuru temizleme, yaş temizleme, Erhan Kalyancı harika temizleme, süet temizleme, deri temizleme, gelinlik temizleme İlyahçı da farkıyla sizlere sunuyor. İlyahçı da'ya çok teşekkür ederim. İlyahçı da Erhan Kalyancı 8 numarada yeni yolda. Nay nay nay. Ve ayar iç ve dış cephe boyaları beyaz. Ayar inşaat malzemeleri. Ayar Cemil'in, Cemal'in cisipisi var. Kamyonu var. Ayar kiralık sandalyeler, masalar var. Ayar arpa, mısır, buğday taneler, daha neler neler var. Daha neler neler neler neler neler neler var. Ama söyle o İlkan'a, açacağınsa kendini başka yerden atsın. Zaten on seneden beri bekliyoruz açılsın diye. Bir de onun yüzünden beklemeyelim bir 10 sene daha demiş Nida. Açacağınsan kendini başka yerden at İlkan. O köprü açılsın diye mahvolduk biz beklerken. Tamam mı? Günaydın, kolay gelsin Gürkan, çalışanlara kolay gelsin. Bu sıcakta bizim iş bunlar demiş Necla Hanım. Et mi kavuruyorsunuz?
2: Bami!
0: Bami, McCatering mi? Bami! Ne oldu be? Ama kolyuma mı gidiyor bilgisayar? Ay yemiş kolyumayı. Sen Ümit be sen geçti o seni, geçti batırarken yıldızı o bir star demiş Haşmet'ten içini Husni. Sana bir söverim hiç unutamazsın. Ümit be sen çalsana bre hav hav demiş Husni. Sana bir söverim, bir daha ne yazabilirsin bana dedi. Unutursun ömrün boyunca. Sen beni ömrünce unutamazsın. Beni geçmeyen kalkacak insanın ayağını kaydırıverdim ben. Elame ketering. Kavurun etleri, kavurun etleri.

Ya ben Gökhan. Ama saat 12 dört geç diye. Saat 12'yi dört geçe. Dört beni. Yufka deyince, yufkacı deyince. Çocuk Trakya yufkada tuvan feyiz şekerim. Şeker gibi siyez bulgurudan yapılan yufkalar bunlar. Bunlar kilo aldırmıyor. Yedikçe yesi geliyor, yedikçe yesi geliyor, yedikçe yesi geliyor insanın. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka, Rodopi'ndeki bütün bakkal ve marketlerde.

Delinin taktığı gibi taktım bu şarkıya, üçüncüye çalıyorsun demiş Faik. Üç kere aynı İbrahim Tatlıses şarkısı çalsam sesin çıkmayacak ama. Ya. Duke duke duke Santa Mada. Ya. Çıkmayacak değil mi sesin?

0: Eren Kamba yanında. Eren Kamba boyacı. Boya işinde çalışacak kızanlar arıyor. İyi para veriyor. İlla boyayı bilmeniz gerekmiyor. Canınız iş yapmak istesin. Eliniz fırça tutsun yeter. Eren Kamba. İsteyene telefon numarasını verebilirim Eren'in.
1: Selam, nasılsın? Dramadan boyacı Eren'e selam olsun. Çalışanlara orada.
0: Eren Kamba'ya mı? Tam zamanında geldin Gökhan. Dramadan Eren Kamba'ya selam olsun. Ella. Ella. Nasıl bağlı Korana İbrahim Faik?

Gidene kadar bir kere çal dört olsun bari demiş Emre Semerci. Burada mısın sen be? Merhaba dingil. Oh. Oh canım sıkılır artık. Nasıl belli oluyor değil mi yapay zeka şarkısı olduğu?

Gökhan neredesin, seni boya almaya saldım daha gelmedin diyor Oktay. Vokaller bir de davullar direkt belli diye Gürkan abi yapay zeka olduğunu demiş Ahmet. Aynen öyle Ahmet'im. O yüzden de ben yapay zeka şarkıları çalmak hiç istemiyorum. Spor Şabas siz dinler siz yine kes. Şabas. Tamba tumba tamba tumba tamba tumba tamba tumba.

0: Kaan'ı tumba, kartı tumba.
1: Acının selamı var yası köründe. Seni çok severmiş. İyi ki var diye, hayatımızda diye.
0: Hayatınızda iyi ki varım vallahi billahi. Siz de iyi ki benim hayatımda varsınız. Siz ki iyi ki benim hayatımda varsınız.
2: Ela
0: pezimu çifte telli organiko. Organiko çifte telli. Yala yala yele yala yelil. Yelil lelil.
2: Yala kesin.
0: Amerikana omorfi. Tinsele burkume. Ξέρετε η Αμερικάνο όμορφη τι ήθελε.

0: İbrahim abi, oğlu Alper, pompa işinde uzman onlar. İbrahim abi ve oğlu Alper'e şabam. Son modern tezgahlarla çalışıyorlar. İşiniz hızlı oluyor, ekonomik oluyor, iyi oluyor, güzel oluyor. Şaba. Oh. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Son nesil traktörler, arabaları, diğer diagnostik aleti de bağlıyorlar. Ella. Ya el gelin. Aydın abla. Necdet abi şaba.
1: Gürkan abi ama sen bana borçlusun. Volvo'dan gezdireceğim beni bir pazar günü.
0: Seni bir pazar günü Volvo'dan gezdireceğim. Seni bir pazar günü alacağım, Volvo'dan gezdireceğim seni.

Selamün aleyküm. Gürkan abi iyi yayınlar diyorum. Yanımdaki arkadaşım Sami'ye bir şarkı ısmarlarsın inşallah. Selamün aleyküm. Hüseyin abime de selamlar olsun demiş. Balıkçı Cimi Mustafa. Ismarladım gitti bile.

bu akşam sen de geliyor misin demiş Ahmet Osman. Nereye be? Neredesiniz baba akşam siz? Benim gibi sen de Yunancıları seviyen demiş Meşir ablam. Ben güzel olan her şeyi severim. Yunanca, Türkçe, alabur, nezika fark etmez. Hiç fark etmez.

0: İmamoğlu Elektrik bizim Gökmen'in bitişinde. İmamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik eşyalar sevgili dostlarım. İmamoğlu Elektrik'te. Klimalar, güneşlenen sit termosifonları. İmamoğlu Elektrik'te. İmamoğlu Elektrik, işini iyi bilen, güzel yapan esnaf. Isı pompaları İmamoğlu Elektrik'te. Yıllar, yıllardan beri bildiğiniz, tanıdığınız esnaf. Yansıköy merkezinde İthiopoliopsi Topolevi Sonita'nın hemen bitişinde. Kalfa Pastanesi profiterolleri hazırlıyor. Kalbimi bırakıyorum, Kalfa Pastanesi'nin profiterolüne. Kalfa Pastanesi'nin profiterolü.
1: Meşhur ablalar hala davet bekleyeyim. İnanlı'ya gitmek için. Sevmediler ben orada Gürkan abi. Nasıl sevdireceğim kendimi bu İnanlı halkına?
0: Ya be Meşhur abla, hani senin aletini Just Green'den, Ahmet'ten deterjan alacaktı ya. Ne oldu bana Meşhur abla? He? Ne oldu bak? Nasıl sevmemişler? Nasıl sevdirecek İnanlı'ya kendini bu kızdan? Ne yapsın da sevdirsin bu kızdan kendini İnanlı halkına? He? Halkı beni seviyor ve Ahmet'i sevmemiş. Yapma basma bacaklarıma, tırnaklarım çok fena. Çok fena tırnaklıyorsun. Çok fena tırnaklıyorsun. Şuradan da şuraya, buradan da şuraya. Xeroto sapola mistikatu ero.

gelmemiş, öyle söylediler diyor Meşhur ablam. Bak kızdan gittim diye ye. Böyle uzun boylu, toparlak suratlı, yakışıklı bir kıza, böyle sempatik, böyle nasıl anlatayım sana? Böyle manken gibi. Üle büledir, üle büledir. Bak bu sabahki günaydın mesajına. En sağdaki, en soldaki benim nasıl bana benziyor değil mi? Benim yeğenim Arda. Aynı huyu suyu, her şeyi bana benziyor, her şeyi. Vücudu da bana benziyor. Ben de onun yaşındayken öyle gimnazmenozum ona. Şimdi de gimnazmenozum ama. Ya gimnastiğe gidiyor Arda. Anapsa toçin garodos. Ne oldu, senin uykucun mu geldi artık ha? Sen yoruldun mu artık be kuşum be abi? Kuş bunaldı benim. Benim çenemde kuş bunaldı. Kuş ayakta uyuyor. Ay yarabbim yarabbim. Vallahi billahi beni güldürüyorsunuz. Biz siz bir kuş. Kuş ayakta uyuyor, gidiyor kuş gitti. Ondan sonra bu kuş niye konuşmuyor diyorsunuz abi. Bu kadar çok şey duyuyor, hayvan nasıl konuşacak? Hangi birinin aklında tutsun? Xeroto sapola mistikato erota buboroke nasse trellano Xeroto sapola pusales erota erota mu yasen aspesano. Has evlat dayıya çekermiş diyor Ahmet. Ya ya, aynen öyle. Oh gidin, oh dur seni kafesi koyayım da sen uyu artık. Hiç güleceğim yok. Tek ayak üstünde duruyor, yıkılacak kuş. Kuş bunaldı. Kuşu bile bunalttım. Siz nasıl dayanıyorsunuz böyle be? Kuşa gitti, ha gidecek. Dur dur dur dur, azıcık şimdi dur. İki tane anons götüreceğim kafesini. Dur dur, bunu aldı kuşcağız, hayvan gitti. Hayvan iki gün kendine gelemez. Oh gözümden yaş geldi Allah'ım ya. Hayvan iki gün kendine gelemez.

0: Aynur abla. Niye güldün?
1: Allah
0: billahi. Bizim köyde çok market var. Kime gelmiş diyor Meşhur ablam. Ama kaç kere söyledi kime geldiğini. Ama bak kuşu da uyandırdınız. Tutamadı bu uyandı kuşta. Uyuyan kuşu uyandırdınız.

0: Yaşasın, yaşasın. Yedi buçuk lira. Bu fasulye 7,5 lira. Ali fasulyeleri nasıl gidiyor be? Ali, bana onları barbunya halindeyken toplasana, verirsin azıcık. Kılıf kılıf tuttular mı? Kılıf oluşturdular mı? Çok seviyorum ben öyle Ali onları. Paralan alayım. Yani daha tane tutmadan, kurumadan, yaşken. Ali Molla beni dinliyor musun? Şimdi dinlemez, dinlememesinden gelir. Fasulye istiyorum diye. Faros, Fener'de. Fener'in gururu Faros. Harika balık çeşitleri. Et isteyene et. Tatlı isteyene tatlı. Pasta isteyene pasta. Snitchel isteyene snitchel. Pirzola isteyene pirzola. Nerede? Nerede? Fener'de Faros. Wow, wow, wow, wow diye martı seslerini dinleyerekten Fener'de gidin bir yemek yiyin. Çarbaşköy kavşağı bekliyoruz. Satıköy kavşağı akşam öğleden sonra oradayız. Diyor karpuzcu Emirhan. Denize ne zaman gideceksin sen be? Ha? Sen ne zaman tuzlanacaksın be Emirhan? Çarbaşköy kavşağı bekliyoruz. Satıköy kavşağına akşam öğleden sonra oradayız, bekliyoruz diyor Emirhan. Artık her yerde Emirhan'ın karpuzları kütür kütür kütür kütür kütür kütür. Erik gibi karpuzlar, kütür kütür karpuzlar. Sus Badingil, ver mikrofonu Osman, o yapsın programı diyor. Emre Semerci. Bunlar kılçıklı yaş yenilmiyor demiş. Ali Molla. Ha, yenmiyor mu yaş?
1: Severim seni. Seviyorsan candan erken.
0: Yürüsen ne olacak? Çıkmıyor mu kılıfın içinden?

Öyle yersen hayvana dönüşeceksin demiş Faik Tuzacı. Nasıl yersen? 1,5 lira hem yağlıdır hem... Satıköy kavşağı unutma demiş. Kurcalı karpuzu unutma demiş. Emirhan. Severim seni candan. Ha? Seviyorsan candan. Arkadaki araba ne marka be Emirhan? Senin araban mı? Yandan Halime'm yandan. Severim seni candan. Seviyorsan candan. Gülsene bak, Gülsene de selfie yollayasın bana. Dişlerini niye örttün be? Herkes senin dişlerine bayılıyor. Niye göstermiyorsun dişlerini? Arkadaki araba nasıl araba? Ne güzel araba. Şöyle o. Yandan Halime'm yandan. Severim seni. Senin arabandan benim arabanı yarıştırsak ha. Yandan erkenden akşamdan. Yandan Halime'm yandan. Severim seni candan. Seviyorsan candan. Başa gelsin.

dönüyor. Üstüne saldırırsa o kankalıktan çıkmış o. Çıkmış. Aklımı aldır ya üstüme saldır ya. Saldır saldır saldır. Benim mi demiş Emirhan? Araba diyorum arkada diyorum, beyaz araba kimin diyorum. Ne marka o diyorum, çek bakayım arabayı yolla bana diyorum. Ya da arabadan selfie yap da yolla bakayım bana, nasıl arabamış öyle o. Ne marka o? Peso mu meso mu? Kaşkay mı maşkay mı ne o? Çıkartamadım. Duruyor. Senin arabandan benim arabamı yarıştıralım diyorum. Benim arabada kofti var. Ya 159'dan başka basmaya. Basmayın. Kofti var. Ey kofti. Koftiyi çıkartırsan garanti dışı kalıyor araba. Kofti koymuşlar benim arabaya. Bu biz senle donla bilmem ne gibiyiz. Ben don sen bilmem ne demiş Emre. Ya biz senle donla göt gibiyiz. Ben don sen göt. Tövbe bismillah, cuma saatinde bana neler söyletiyorlar.

Olmaz, arabanın modelini söylersem sen gider yarın alırsın diyor Emirhan. Peşindicik bulacağım arabanın modelinin ne olduğunu. Peşindicik bulacağım.

Toyota 2016-2019 arası üretim Toyota Corolla E180 kasa. Nasıl buldum Emirhan? He? Toyota Corolla E180 kasa. 2016-2019 arasında üretilmiş bu araba. Jantlarına bakınca acaba bu kasanın Advance ya da Premium gibi donanım paketlerine sahip olduğunu düşünüyorum. Saçlar.

Senin arabana boşuna kofti koymuşlar. Karaköy'den İskeçe'ye bir saat 12 dakikada gidiyorsun demiş Faik. Kaçın. Sıkıcan da. Hadi sonra da. Şimdi neyiz kankamı sevgili mi? Kız çağırsam gelin. Yapay zekaya sormak yasak demiş. Yapay zekaya sorayım mı seni de? Kankamı sevgili mi? Şeyini sorayım mı yapay zekaya?

0: Korkuyorum sonra aici. Şimdi
1: neyiz kankamı sevgili mi? Kızarsam gelin mi? Tutar mısın elimi?
0: Sorayım yapay zeka dişlerini. Ha?

Ne oldu? Mısır fotoğrafını niye yolladın bana? Ha? Mısır fotoğrafından ne ilgisi var? Yapay zekaya soracağım şeyin. Gitmişsin Allah'ın pis memleketine. Ben ne oldu gördün, ne o piramitleri? Başın göğe mi erdi? Ama sen de... Lafı karıştırıverdin hemen. Bore Malaka ismimi var mı? Çok deli bassın sen diye. Çok deli bassın diye bir dinleyicim. Ama yapay zeka bu her şeyi biliyor tabi diye tak tak. Ya. Sen dişine bakıyor kuşunu söylüyor. Ay senin hızırın yapay zekasını ya. Nasıl bir şeyse bu. Bırak yavru icadı yapay zekayı bırak.

ben sana şeyden bir fotoğraf atarsam şaşar kardeşim şimdi Emirhan. Lagadas'tan. Bizim kızanlara günaydınlar, markuççulara. Markuççulara günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın. Nargile'nin marpucu da bu marpuç Nargile'ninki. Onlarınki markuç. Ha, marpuçla narkuçu karıştırmayın. İş makinesi ve traktörlerin tamir bakım ve servis hizmeti. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulu ve DPP sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuçları özel makineyle yapılıyor. JCB'den hidrolik bukalarının silindirlerinin tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Dizel su motoru tamiri yapılıyor. Yedek parça tamini. Yağlar var. Yolda kaldığınızda duymak isteyen mobil servis hizmetleri de var. Facebook Eray Feyiz ve Şakir Mehmet yer kurusu kepirde. Emre çağrı atma, döveceğim seni. Çek Osman'ı fotoğraf sor ChatGPT, Osman mı Osmaniye mi diye neden konuşmuyor abi demiş. Osman hayvanın uykusu gelmiş, girmiş kendi kendine kafesinin üstüne, tek ayak üstünde uyuyor. Hayvan dayanamadı bana. Osman'ı 100 kere sordum ChatGPT'ye. Hep erkek dedi. Osman yumurtlamadı. Dişi olsaydı çoktan yumurtlamış olacaktı. Osman erkek. Nasıl konuşacak hayvan? Nasıl konuşsun hayvan ben burada konuşurken? Biri ağzımda biri bazımda lafların hayvan anlayamıyor. Vedat çok güzel yıkadı arabayı. İçine bir koku koydular, mis gibi kokuyor demiş Neslihan. O koku beni... Semeledi beni o koku. Semeledi beni geçen de o koku.

Emirhan, kızmayasın bana mı? Ben senin dişlerin güzel diye söylüyorum. Dişlerini kapamana gerek yok fotoğraf çektirirken. Keşke senin gibi dişlerim olsa. Benimkiler hiç görünmüyor. Hiç. Benimkiler değil. Küçücük inci tanesi kadar ağzımın içinde. Zaten sarı sarı olmuşlar. Diş doktoruna gitmeye üşeniyor. Ondan gene Fofiko'ya niye, köpeğe niye, röntgeni çektirmen getirmedin diye.

0: Aşıksın arkadaş. Aşıksın Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Efendim harika fiyatlarla her türlü cenaze hizmeti, cenaze malzemesi. Son durak Kara Toprak dediğimiz yerde Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde. Filipopolios 37'de Melek hemen karşıda köşede. M12 numarada Kırmahalle Cami karşısında. Onlar sizin hizmetinizde. Bu akşam Magnolia satışımız da başlıyor abi. Yaz aylarında hafif ama bir o kadar da leziz bir tatlı denemek isteyenler için aile boyu tabaklarımızda demiş Magnolia demiş. Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi bu akşam Magnolia satışları da başlıyor. Taze taze hazırlanıyor, hazırlandı şeyler. Profiteroller. Profiteroller 10 numara 5 yıldız tavsiye ediyorum. Ne oldu be, uyandın mı, bağırıyor musun be kuşum? Biz çok beğendik, işinin hakkını veriyorlar demiş Don Afro. Tabii ki veriyorlar.
1: Sen aşıksın arkasın.
0: Hayır, ben ne kızacağım? Sen bulmuşsun kızacak insan. Ama ben de başlayacağım sana tutunma artık demiş Emirhan. Tutun be. Tutun. Nereme tutunacaksın? Aşıksın. Emirhan'ın karpuzları kütür kütür kütür kütür. Hakikaten İlhan solist almış yollamış bana. Gerçekten çok güzel.
1: Sen aşıksın.
0: Kurcalı karpuzu bunlar. Öğleden sonra Satıkol Kavşağı'nda olacak. Çarbaşköy Kavşağı'nda bekliyorlar efendim artık yavaş yavaş. 3 tane satış noktasında o kütür kütür kütür kütür kütür kütür karpuzları bulabileceksiniz. Tribin olurum tanınım tanınım tanınım tanınım tanınım tanınım. Gene yağmur mu yağacak, ne yapacak? Azıcık klimayı açayım. Ama tam da klimanın orada kuş var. Kuşu yan tarafa alayım, klimayı açayım. Program da bitiyor artık. Bizim evde misafir de var. Gideyim misafirleri, hoş geldiniz diyeyim, hoşlayayım misafirleri. Ondan sonra diyeceğim, kusura bakmayın diyeceğim. Benim diyeceğim, güzellik uykusuna yatmam lazım diyeceğim. Hayır, anlamadığım bir şey var. Tatildeyken programdan sonra maşallah cin gibi olurdum, hiç uykum gelmezdi. Program biter bitmez alır çantayı takardım, haydi bakalım o sahil senin, bu plaj benim, bu plaj senin, bu plaj benim, o sahil senin, bu sahil benim, gezerdim. Burada programdan sonra bir uykum geliyor, bir uykum geliyor, bir uykum geliyor. Hep psikolojik bunlar, hep psikolojiyle ilgili, hep psikolojik. Şeyde tatildeyken programdan sonra gözlerim fıldır fıldır dönerdi. Saat 4'te 5'te yatardım. 7'de kalkardım. Program biterken daha gene uykum gelmez. Gelmez gelmez gelmez buna. Fıldır fıldır döner o gözler. Amca. Amca. Ne oldu Göfen? Biz de Satıköy'ün girişinde aldık karpuzları, harika Gürkan abi diyor Neslihan. Kütür kütür kütür kütür karpuzlar Gürkan abi diyor Neslihan.

Çok teşekkür ederiz. Bir dahakine gelince adını söylesin benden hediye demiş Emirhan. Neslihan bir daha gelince ben Neslihan de. Bu da eşim Veysel de. Bir karpuz Emirhan'dan hediye. Şimdi şeyde benim kaldığım yerde benim tatile gittiğim yerde Kefalonya biraz daha uzakta Zakynthos tam şeyin karşısında Kilini diye bir yer var. Kilini de Amalyada'ya çok yakın. Amalyada'nın karpuzu meşhurdur. Amalyada'da çok soğuk olmaz. O yüzden karpuzları seralara küçücük böyle ben gördüm orada. Küçük seralara ekiyorlar. Böyle 60-70 santim boyunda. Ve en erken karpuz Yunanistan'da Amalyada'da çıkıyor. Karpuz, kavun, bütün her yer, her yer karpuz, kavun orada. Ve Zakynthos'ta karşıda olduğu için Zakynthos'ta çok güzel karpuzlar görüyor. Kütür kütür Amalyada karpuzu. Orada çok güzel karpuzlar yedim. Karpuz şeyi sever. Kum araziyi sever. Kurcalı'da toprakları geçirgen kum olduğu için Kurcalı'da da güzel karpuz yetişir. Halil günaydın.

Şimdi Mehmet beni dinliyor mu bilmiyorum. Bu yapay zeka ile ilgili düşündüğüm bir şey var. Yapay zeka zaten Amerikalılar her şeyimizi, her adımımızı biliyorlar. Yapay zeka sayesinde her şeyi öğrenebiliyorlar. Neden? Çünkü biliyor musunuz? Diyelim ki bir sağlık probleminiz oluyor, yapay zekaya soruyorsunuz. Bir şeyiniz oluyor, yapay zekaya soruyorsunuz. Ve yapay zeka özellikle eğer profil açarsanız sizi biliyor, tanıyor artık. Ve yapay zeka sizi bildiği, tanıdığı zaman efendim herkes, bu Amerikalılar da biliyorlar. İşte dünyadaki dünyayı bu şekilde kontrol etmek durumu var. Artık toplarla, tüfeklerle yapılmıyor savaşlar. Bu aslında çok hiç de iyi güzel olmayan bir şey. Yani her ülkenin vatandaşlarının çeteresini tutabiliyorlar. Ne yerler, ne içerler, ne tür hastalıkları var. Yapay zekaya sorduğunuz şeyler ve aldığınız cevaplarla ilgili bunlar hep. Ya böyle bir de tarafı var. Necdet abime sevgiler. Aynur ablam sevgiler ikinize de.

İmamoğlu Elektrik Yastıköy'de, bizim Gökmen'in bitişinde sevgili dostlarım. İmamoğlu Elektrik. Elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, çamaşır makineleri, buzdolapları. İmamoğlu Elektrik'te. İmamoğlu Elektrik. Uzun yılların farkıyla güvenilir esnaf, herkesin tanıdığı, bildiği ve bunlar gerçekten iyi insanlar, ahlaklı insanlar dedirten esnaf. Çünkü bunu dedirtmek çok önemli. Isı pompaları, güneş enerjisi termos fonları ve tabii ki klimaları da bulabiliyorsunuz. Hem satışını hem kurulumunu yapıyorlar. İmamoğlu Elektrik sevgili dostlarım. Ve biz ne diyoruz?

0: Aksın özel katkılarıyla radyoterapi sona erdi. Birlikte muhabbet
1: tadı tuzu olsun. Maksam ve diğer bütün sponsorlarımıza programımıza yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl iyi karpuz bulamadım. Aldıklarım kabak demiş Faik. Faik bin arabaya al Nezihayı da eşini de yanına. Hem gezersiniz hem Emirhan'ın karpuzlarını alırsınız. Hem Emirhan'la tanışırsınız kütür kütür karpuzlar. Hem de geçersin Ömer'den dürüm alırsın. Ömer'in dürümünü de yemiş olursun fırsattan istifade. Ömer'in dürümü çok güzeldir. Ömer'in dürümünü bir kere yiyen her zaman yemek istiyor. Ben mesela bir kere yedim. Hep artık Ömer'in dürümü rüyalarıma bile Ömer'in dürümü giriyor. Çözümü buldum, alıyorum. Katapsik diye koyuyorum, çıkarıp yiyorum, çıkarıp ısıtıp çıkarıp ısıtıp yiyorum Faik. Cuma namazına gidecek dostlarımız, Allah ettiğiniz duaları kabul etsin. Dualarınızda bize de yer verin. Çok güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Bay bay diyorum.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Discount Mart. Εγκαινιάζουμε το νέο μας κατάστημα στην Κομωτινή. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε έναν μοντέρνο και ευχάριστο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε όλους από το πρωί με κεράσματα και απίστευτες προσφορές. Discount Mart. Εγκαίνια νέου καταστήματος, Σάββατο 11 Ιουλίου, στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον. Να είστε όλοι εκεί.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με Μέτα Μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Μέτα Μέτ.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Discount Mart. Εγκαινιάζουμε το νέο μας κατάστημα στην Κομωτινή. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε έναν μοντέρνο και ευχάριστο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε όλους από το πρωί με κεράσματα και απίστευτες προσφορές. Discount Mart. Εγκαίνια νέου καταστήματος, Σάββατο 11 Ιουλίου, στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλλειο. Να είστε όλοι εκεί.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya sen benim, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevdin? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım yollar. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Yeri toz dumana katarım yollar. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

gözleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzlü,

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Efendim, bugün Dünya Arılar Günü'ymüş. Bütün arılarımızın Dünya Arılar Günü'nü kutluyoruz. Bal arısı, eşek arısı, hepsinin gününü kutluyoruz. Ayrım yapmıyoruz. Eşek arılarını ayırmıyoruz. Bir de bugün Uluslararası Şehir Çadırcıları Günü'ymüş efendim. Böyle enteresan günler var ya, inanılmaz. Şimdi internette araştırdığınız zaman arkadaşlar, bugün ne günü diye, işte Türkiye ve dünyada kutlanan özel gün ve haftalar diye arattığınız zaman belli başlı sayfalar çıkıyor ve bunlarda en meşhur özel günler yer alıyor. İşte tıp bayramı, polis günü, yılbaşı falan gibi belli başlı şeyler çıkıyor. Bir sayfa buldum, böyle çok enteresan özellikleri olan günleri de sıralamışlar. Her günün bir sürü özelliği var böyle. Çok uzun bir liste, orada buldum bunu da. Arılar Günü ve Uluslararası Şehir Çadırcıları Günü. Kutlu olsun diyelim o zaman. Haydi bakalım, başlıyoruz.

0: Geçenlerde annem, bizim büyük oğlan ve ben annemin bir tanıdığının oğlunun sünnet düğününe uğradık bir 5 dakika. Bizim eve çok yakın bir yer. Geldik. Abi böyle bir gürültü olamaz ya. Ya bu mahalle aralarında sünnet düğünleri, nişanlar, kınalar falan oluyor ya bazen. Bu tip organizasyonlarda müzik yapan arkadaşlardan özel ricamdır. Ve onlara soruyorum. Neden bu kadar çok açılsınız? Gerçekten. Ya kucağımda çocuk düğünün olduğu yere geldim. Çocuk neye uğradığını şaşırdı. İlk defa bu kadar gürültülü bir yerde bulundu yani. Dedim çocuğun kulakları bozulacak ya. Ama yapacak da bir şey yok. Gidip adamın orkunun sesini kısacak halim yok yani. Ne yapıyorsun lan burada? Kıssana şunun sesini diye. Ama yok böyle bir şey yani. Yüksek binaların olduğu bir sitenin otoparkı bu arada. Hadi biz 5 dakika duracağız durmayacağız. Buradaki insanlara Allah sabır versin dedim ya. Ya o kadar çok açık ki. Ses tesisatından ses cazır cuzur çıkıyor, biliyorsun onu. Bu tip düğünlerde hep denk geliyorsundur yani. Hep çok açılır niyeyse. Yani o düğmeyi birazcık %30-%40 oranında kıssan çok daha şık bir şey olacak yani. Daha hoş gelecek kulağa hani. Ve eminim insanlar daha fazla zevk alacak. Yani şunu mu düşünüyorsun yani, o zaman insanlar oynamak istemez. Ancak bu cazır cuzur sesle oynuyorlar mı yani? Bu nasıl bir şeydir ya? Bir de çok ilginç bir ara denk geldik. 3 tane havai fişek almışlar bir yerden. Çocukcağızı sevindirmek için. Biz zaten kucağımda çocuk o gümbür gümbür ötesi cazır cazır müzikte otoparkta göbek atan o 3-5 kokonayı izliyoruz. Oynamak için de çok ilginç bir yer yani, böyle binaların arasında. Kenardan adamlar bakıyor. Bir sürü insan oturmuş köşede. Çok azı, birkaç tanesi ortada oynuyor yani kokonalar. Ya zaten acayip bir durumdayız böyle. Çocuk o tarafa doğru şaşkın şaşkın bakıyor. Bir de üstüne üstlük birden güm diye bir ses geldi arka taraftan. Çocuk neye uğradığını şaşırdı. Arkamızı bir döndük, havai fişek patlıyor. Dedim oğlum tarihi bir an al. Hayatında ilk defa havai fişeğe şahit oluyor. Ya öyle bir andı ki onun için, çocuk şoklardan şok beğendi. Güm güm havai fişekler yukarıda patlıyor dibimizde yani. Bir de şey dikkatimi çekti abi. Herhangi bir yerde bir sünnet düğünü, bir kına, nişan böyle bir şey varsa bilin ki oralarda bir yerde bir de içki içen birkaç tane abi vardır. Bu kesin. Mümkünse de kuytu ve gizli bir yer olacak. Bu sefer abiler kuytu ve gizli bir yer bulamamışlar. Çok garip bir görüntüydü ya. Şimdi arabayı park ettik kaldırımın hemen yanına. İndik arabadan. Ya bir baktık kaldırım üzerinde birazcık ileride, 3-5 metre ileride falan bir grup abi çekiyor. Ya insanların gelip geçtiği normal bir kaldırım yani. Birkaç tane abi orada ulu orta çekizliyorlar ve bir tanesi de çömelmiş bir dizinin üstünde mi duruyordu hatta, böyle ilginç bir görüntüydü. Çok hafif karanlıktı. Serenat yapar gibi duruyordu sanki biraz yani. Yani hiçbir yer bulamamışlar. Abi hiçbir yer yok ya. Burada kaldırımda içlerdi. Yapacak bir şey yok. Bir tanesi böyle diz çökmüş. Kafayı bulmuş, artık arkadaşına evlenme falan mı teklif ediyordu bilmiyorum.
1: Kanka bu bireyi senin şerefine kaldırıyorum. Benimle evlenir misin?
0: İlla içecekler yani. Hiçbir yer bulamamışlar. Çökmüşler oraya kaldırıma.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Sürekli o benim kırmızı çizgimdir, bu benim kırmızı çizgimdir diye konuşan, her konuda kırmızı çizgisi olanların programı Tuncay Saran Show devam ediyor.

planlar, dünyadan göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Sen ve

0: Discount Mart. Εγκαινιάζουμε το νέο μας κατάστημα στην Κομωτινή. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε έναν μοντέρνο και ευχάριστο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε όλους από το πρωί με κεράσματα και απίστευτες προσφορές. Discount Mart. Εγκαίνια νέου καταστήματος, Σάββατο 11 Ιουλίου, στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον. Να είστε όλοι εκεί.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Merhabalar değerli dinleyiciler. Şu anda hattımızın diğer ucunda müzik dünyamızın değerli isimlerinden sevgili Ersay Üner var.
8: Gözüme baka baka seni soruyorlar, bizi soruyorlar.
7: Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız?
9: Hoş buldum, çok teşekkür ederim. İyiyim, sesinizi duydum, daha güzel oldum. Sizler de iyisiniz inşallah.
7: Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Şimdi kısa bir soru cevap maratonumuz olacak. Hemen ilk sorumuza başlayalım. sizin söylemekten en çok keyif aldığınız şarkı ne? Öyle bir şarkı var mı öne çıkan?
10: Ya dönem dönem değişiyor biliyor musun? Yani bugün mesela başka bir şarkı olup yarın başka bir şarkı olabiliyor. Hepsini söylemeyi çok seviyorum ama mesela bu ara ben bazen seviyorum kendi şarkılarımı.
7: Çok hoş bir şarkı. Ben bazen... Peki siz hayatınızda ilk sevdiğiniz ya da mırıldandığınız şarkıyı hatırlar mısınız?
10: Düşüneyim. Ya Barış Manço, ondan eminim. Ondan sonra ama hangi şarkı hatırlayamıyorum şu an.
7: Siz ne dinliyorsunuz normalde? Mesela yabancı müzikle aranız nasıl?
10: Bu ara mesela biraz klasik müzik dinliyorum. Dinlendiriyorum kendimi. Ama her şeyi dinliyorum. Tarzla sorun değil. Güzel böyle... olan, duygusu ruhu olan her şeyi dinliyorum.
7: Çok hayran olduğunuz yabancı bir müzisyen var mı mesela?
10: Ben Weekend falan hastasıyım ya.
7: Her gencin ergenlik dönemlerinde büyük hayranlık beslediği, adeta onun kahramanı olan birileri vardır. Sizin var mıydı böyle bir kahramanınız gençlik zamanlarınızda, ergenlik zamanlarınızda?
10: Ya ben hep rahmetli Uzay Yapar'ı çok merak ederdim. Onunla tanışmayı da çok isterdim. Hep rahmetli Uzay Yapar'ı bir de onun tuşu tabii ama Uzay Yapar'ı daha çok bir şey yapardım.
7: Peki bir söz yazarı ve besteci olarak tercih yapmanız gerekseydi bir şarkının sözlerinin mi yoksa müziğinin mi daha önemli olduğunu düşünürdünüz siz?
10: Çok zor bir soru. İkisi de yer değiştirebiliyor çünkü yerine göre. Kuvvetli bir söz, kuvvetsiz bir melodide güçsüz kalır. Tam tersi bu arada, öbürü de olur. Onun için ikisi birbirini çok tamamlayıcı unsurlar.
8: Biz iki aşık kafaları kırışık, bir sağa çarptık bir sola çarptık.
7: Peki sizin Türkiye'de yeni şarkılarını heyecanla beklediğiniz biri var mı? Varsa kim?
10: Bakayım bir şu anda bu ara kimler var? Mesela. Buray'ın yeni albümünü bekliyorum çok. İmgen'in albümünü bekliyorum.
7: Ersay Bey, Türkiye'de sizinle aynı işi yapan ve kıskandığınız biri var mı?
10: Ben de kıskançlık hiç yok zaten. Ondan sonra benimle aynı işi yapan herkes de zaten hepsi arkadaşım, çok iyi arkadaşım.
7: Ya vay be, ne güzel şarkı yapmış, keşke ben yapsaydım falan dedim.
10: O başka yani. Onu söylüyorum. Keşke ben yapsaydım demem de, ne güzel şarkıymış derim. Vay be demem ama yani. Ne güzel şarkıymış derim.
7: Güzel. 90'larla aranız nasıl? Favori bir şarkınız var mı böyle öne çıkan?
10: 90'larda ya Kenan abi bütün şarkılarını seviyorum. Yani mesela Kenan Doğulu'nun. O Yaparım bilirsin albümü komple çok sevdiğim şarkılar. Yaparım
7: bilirsin. Hiç dinlemediğiniz bir şarkı var mı? Kötü olduğu için değil, böyle hani çok hüzünlü bir şarkı olduğu için dinlememeyi tercih ettiğiniz, size dokunan falan öyle sert bir şarkı var mı?
10: Dönem dönem oluyor ya. O da bence böyle duygu durumuma göre bazen insan oluyor ya, hepimiz işte bazen böyle modumuz düşük oluyor falan. O zaman bazı şarkılar çok etkiliyor. Sezen'in bir şarkısı vardı mesela, Gidiyorum Bu Şehirden diye. O tip moddolarda hep o şarkıyı dinliyorum ben.
7: Sizin Ersay Bey, ruhunuzu en iyi yansıtan müzik nasıl bir müzik? Sizin yaptığınız müzik mi ya da mesela caz müzik mi aslında gibi?
10: Film müzikleri.
7: Film müzikleri.
10: Tabii aksınlar falan, bayılırım yani.
7: Güzel. Daha iyisini yapamayacağınızdan korkmanıza neden olacak kadar iyi bir şarkınız var mı? Ya o kadar güzel bir şarkıydı ki hani ondan iyisini nasıl yapacağım diye düşündürten size.
10: Yok, öyle bir şarkı yok. Yani iyi diye düşünmüyorum ama tabii yaptığım şeylerin üzerine bir şeyler koymaya hep gayret ediyorum. Zaten kendimi tekrar edemem, nefret ederim.
8: Ah tatlım, tatlım tatlım.
7: Çok güzel bir sohbetti. Kısa ama keyifli bir müzik sohbetiydi bence. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.
10: Ben teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Herkese çok sevgi, çok selamlar.
7: Teşekkürler, hoşça kalın.
10: Bye bye.
11: Tuncay Saran Show.

Zaman zaman annelerimizin, babalarımızın yaptığı ya da televizyonda izlediğimiz veya herhangi bir yerde okuduğumuz şeyler vardır. Şu tarz şeyler sabahları uyandığınızda kahvaltıdan önce şunu için çok faydalı oluyor. Limonlu su mesela, onlardan bir tanesi. Zannediyorum ki limonlu suyun olayı şu: kalori yakması. Herhalde diyet anlamında faydalı bir şeymiş. Onun dışında bir kaşık bal yiyeyim var. İğrenç bir şey. Sabah sabah daha kahvaltı yapmadan bir koca kaşık bal yutmak iğrenç bir şey. Onun boğazını yakması katlanılabilir bir şey değil. Bal ya, olmuyor. Bunu bir kere alışkanlık haline getiremiyoruz. Tamam, aklına gelirse belki yaparsın ama olmuyor. Alışkanlık edinemiyorsun. Gidip de mutfağa dur bir kaşık bal yiyeyim, olmuyor. Balı bulacaksın, kaşığı alacaksın falan. Ya bir kere zaten istediğin bir şey değil. Hani tamam bal yersin ama ekmekle, peynirle, yağla, kahvaltıda yani. Sadece bal, bir kaşık dolusu bal yemek. Hele limonlu su. Yani limonu al, suyun içine sık filan, onu iç. Daha hiçbir şey yememişsin. Yani daha hiçbir şey yememişken yemek isteyeceğim ya da içmek isteyeceğim şeyler bunlar değil. Zaten bu tarz hiçbir şey olmuyor. Bir de ne vardı? Turpu ortadan ikiye bölüp içine bal koyup balın turpla beraber süzülerek aşağıdan damıtma işlemi gibi bir şey galiba bu. Böyle aşağıdan süzülmesi bardağı, onu içmek falan, öyle bir şey vardı sanki, yanlış mı hatırlıyorum? Karbonat içmek, alkali diyet, bir şeyler. Zor işler. Ama şöyle bir şey hiç yok. Sabah kalkınca ilkten çikolata yiyin, süper oluyor. Öyle bir şey yok. Keşke olsa.

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Trabzon'da yaşayan arıcı Mustafa Kara gece evinden gelen sesleri hırsız sanarak kontrol etmeye gitti. Işığı açtığında karşıda gördüğü manzarayla şaştı kaldı. Baykuş girmiş arkadaşlar evin içine. Baykuş. Şöyle bir inanış vardır bilir misiniz? Böyle hani bir evin yakınlarında bir baykuş olduğu zaman ve baykuş o evin içine baktığı zaman ya da tepesine konduğu zaman filan böyle değişik varyasyonları vardır. İşte o evden birisi ölecek falan gibi bir inanç vardır. Bizim köyde annemler babamlar falan böyle inanırlardı yani. Baykuş gördükleri zaman uğursuzluk getirir falan. Mesela halam rahmetli olduğunda babam demişti bir baykuş görmüştüm ama ben falan. Ya babacığım saçmalamayın falan diyordum ben de yani. Tabii inanç meselesi olabilir, böyle bir şeye inanabilir bir insan ama bana mantıksız geliyor. Ben böyle şeylere pek inanmıyorum yani. Ondan sonra neyse, şimdilerde mesela son birkaç yıldır evin çatısının bir yerine bir yuva yapmışlar galiba. Oralarda dolaşıp duruyor. Böyle evin önünde yolun üzerinden bir elektrik teli geçiyor mesela, oraya konuyor. Sürekli oralarda bir yerlerde yani. Hanım da fotoğrafını çekmeye çalışıyor, görmeye çalışıyor falan filan. Arada bir bakıyor yani. Ama çok şükür sürekli biri ölmüyor yani. Anlatabiliyor muyum şimdi? O gerçekliği olsaydı sürekli birilerinin ölüyor olması gerekiyordu. Çünkü oraya yuva yapmış artık hayvan. Sürekli bakıyor ediyor falan, bir gerçekliği olsaydı. Bu abimizin evine girmiş baykuş. O zaman bunlar komple bütün sülale tehlikede demektir yani. Nasıl girmiş hayvan değil mi? Çok korkunç bir şey arkadaşlar. Tedirgin edici yani. Baykuş. İster istemez öyle. Gerçekten de alelade bir kuş değil. İnanmasam da böyle batıl inanç olarak görsem de uğursuzluk getirdiği meselesini. Gene de böyle bu hayvanın mistik bir havası var yani. Baykuş deyince bir duruyorsun abi. Zaten adının başında da bay. Bay diyeceksin. Böyle bir masaldan fırlamış gibi falan. Evin içinde görsen böyle düşünsene. Evin içinde böyle giriyorsun bir odaya, masanın üstünde durmuş bütün azametiyle sana bakıyor. Bakıyor filan böyle. Bu arada kedilere benziyor antiparantez. Böyle direkt karşıdan baktığın zaman yüzünün çehresi falan. Kedi zannedebilirsin mesela baykuşları birazcık uzaktan görsen. Nasıl girdiyse abimizin evine girmiş. Uyurken yani pencereyi açık bıraktılar. Sinek girmiyor mu abi? Baca falan mı var? Nereden girdiyse artık. İşi çok komiğime gitti ya. Bu arada ciddi korkunçtu yani. Böyle kapıya bir tutulmuş kapının bir yerine. Öyle bir şekilde kanatlarını açmış ki hayvan korkuyor. O da panik halinde kaçmaya mı çalışıyor ne? Kapıyı mı açmaya çalışıyor acaba? Ya işte çok komiğime gitti az önce diyordum ya. Bütün odaların kapılarını kapattım. Balkon camından geldiğini fark ettiğim için sadece o camı açık bıraktım. Eşim de bana becerip de atamadın şu baykuşu dışarıya diye sesleniyordu. O da demiş ki sanki böcek atacağım. Baykuş bu en nihayetinde. Yani evet, adam peçeteyle böcek atacak değil yani. Baykuştan bahsediyoruz. Bardakla baykuşu almaya çalışıyor filan. Sonra havlu yardımıyla arıcı kıyafetini giymiş bu arada. Sonra da havlu yardımıyla balkona bırakmış. O da uçup gitmiş. Daha önce de eve muhabbet kuşları, bülbüller geldi demiş. Kafesten kuşu kaçanların kuşları bizim eve geliyor. Çok ilginç ya. Şimdi bu tür şeyleri batıl inanç olarak görüyorum diyorum ama bazı şeyleri de açıklayamıyorum mesela. Vardır bilimsel bir şey açıklaması herhalde ama gerçekten çok ilginç bir şey. Hani sadece baykuş değil, bak bir sürü kuş geliyormuş evlerine. Ne var bu evde bilmiyorum ama Allah bereket versin diye konuşmuş. Hayra yormak bu işte, ne güzel. Allah bereket versin. Bereket demek yani böyle uğur, bereket, hayır, hayra yormak. Böyle düşünmek lazım. Kimileri bana baykuş uğursuzluktur, eve ölüm getirir dedi diyen Kara, Allah'ın yarattığı her canlı bir can taşıyor. Onun için de özeldir, bizim için de özel ifadelerini kullandım. Öyle ilginç bir olay yaşamış abimiz.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevdim?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinde.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
7: Yes arkadaşlar, yine inanılmaz bir... Daha doğrusu çok komik bir rüya gördüm ya. Biz erkeklerin en büyük kabuslarından bir tanesi şudur herhalde. Benzin bitmesi. Benim başıma birkaç kere geldi hayatımda. Boşlamamak lazım ya. İhmal etmemek lazım. Bazen olur ya böyle az kalmıştır. Bir türlü benzinlik tarafına yolun düşmez. Üşenirsin falan. Birazcık daha gidersin, yarın alırım vesaire. En sonunda bir yerde patlarsın. Olmuştur. Birçoğunuzun başına gelmiştir yani. Benzin az varmış ama bitme noktasında da değilmiş. Ama yine de sürpriz bir şekilde Allah Allah birazcık daha giderdi bu diyorum. Ama yine de sürpriz bir şekilde birden araba duruveriyor. Benzin bitiyor yani. Allah'ım diyorum ya, birazcık daha gitmesi lazımdı falan. Vardı birazcık. Neyse abi, Allah'tan böyle hani makul bir yerde bitiyor. Trafiğin pek olmadığı. Öyle bir yan yol, tenha bir yer, bir büfe var. Oranın hemen önüne bir yere çekiyorum arabayı. Tam orada bitiyor zaten. Neyse. Hatırladığım kadarıyla Büfeci abiden yardım istiyorum. Diyorum ki hani arabanın benzini bitti, nasıl yaparız, bir yardımcı olabilir misin falan diye. Büfeci abi ne yapacak yani? Büfesini kapatıp sana gidip benzin mi alacak? Ama rüya işte. Ama asıl saçmalık, asıl komiklik şimdi geliyor. Büfeci abi bana şu şekilde yardım ediyor. Benim arabaya atlıyor, bana benzin almaya gidiyor. Benzin olmayan arabayla. Of Allah'ım. Bazen rüyalarımdan çok eğleniyorum ya. Ama o anda tabii komiğime gitmiyor. Son derece ciddi bir şey. Yani gerçek. Mantıklı bir şey yaşıyormuşum gibi yaşıyorum bütün bunları. Hatta cüzdanımı açıp böyle para veriyorum. Baştan 200 lira veriyorum. Yok ya 400 vereyim, 200 az falan diyorum böyle. Abi sen al bunu diyorum falan. Hay Allah'ım ya.

0: Evet, biliyorum oralarda bir yerde acaba hangi filmi izlesek diye tırım tırım Netflix posterleri arasında dönüp dolaşan, şunu mu izlesek, bunu mu izlesek, hayır ya o güzel değil posterine bakarak. Yok ya bunu izlemeyeyim. Bir türlü içine sinmez ya nedense. Yani ne arıyorsak. İşte böyle bir arayış içinde olan dinleyicilerimiz beni iyi dinlesinler. Gerçekten çok güzel bir film önereceğim. Aramaları taramaları kesin. Net bilgi. Filmimizin adı arkadaşlar Predestination. Yani Türkçe meali yazgı arkadaşlar. Beyazperde.com'da şöyle demişler filmle ilgili. Sıkı bir bilim kurgu filmi olan Predestination, zamanda seyahat edip olmuş ya da olası olayların önüne geçmeye veya suçluları yakalamaya çalışan bir zamansal ajanın hikayesini konu ediyor. Gizli bir serse bağlı çalışan ajanın son görevi ise 1975 yılında New York'ta yaptığı bir patlamada 11 bin insanın ölümünden sorumlu olan Fiyasko Bombacısı adlı kişiyi bulup bu patlamanın hiç yaşanmamış olmasını sağlamaktır. Görevi için 1970 yılına New York'ta bir barda barmen olarak çalışmaya başlayan ajan, orada evlenmemiş anne rumuzlu John isimli bir köşe yazarıyla tanışıyor. Küçük bir bar sohbetiyle başlayan ikilinin sohbeti gecenin ilerleyen saatlerinde daha da derinleşiyor. Tıpkı önceki filmlerinde olduğu gibi yine ünlü aktör Ethan Hawke'la işbirliği yapan Spiering kardeşler bu sefer Looper'la azınlık raporunun karması olan bir bilim kurgu gerilim çeşitlemesine imza atmışlar değerli dinleyiciler. Yani böyle acayip bir noktaya koyuyor değilim. Çok da ahşamı inanılmaz kesinlikle izlemelisiniz demiyorum ama izleyip de keyifli vakit geçirebileceğiniz film gibi film işte yani. Enteresan bir film, ilginç bir senaryo. İzleyip keyifli vakit geçirdiğimi hatırlıyorum ben. Size de tavsiye etmek istedim. Predestination.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Bir ara evde yalnızım. Çocuk yok o zaman. Hanım da başka bir yerdeydi işle ilgili. Birkaç gününe evde yalnızdım. Ki bu aralar özlediğim bir şey. Yalnızken itiraf ediyorum, korktuğum olurdu. O yaşıma rağmen. Düşün, 30'larım yani. Mesela bu anlatacağım şey olduğunda şimdi bana garip geliyor ama oldu bu. Ben normalde karanlık odamda elbette ki korkmadan tek başıma işte biraz telefonumla oynayıp ondan sonra uyurum. Böyle biraz oynadıktan sonra telefonu acayip bir uyku bastırır, dalar giderim. Ama o zaman abi değişik bir tribe girmiştim. Böyle bir korku psikolojisi. Koca evde yalnızsın. Ne bileyim, böyle saçma geliyor şimdi biraz ama öyle bir şey olmuştu. Ve televizyonu da 2 saate falan kurmuştum herhalde, hani ses olsun da öyle uyuyayım diye. Neyse, uyumuşum. Gecenin bir yarısı abi, saat 2.30-3 gibi bir uyandım. Televizyon kapanmış. Kocaman evde yalnızım, hiç alışık olmadığım bir şey. İçimde bir ürperti. Abi gözüme uyku girmedi. Tekrar açtım televizyonu, tekrar kurdum falan. Biraz izledim böyle uykum gelsin diye. Ondan sonra arkamı döndüm, uyumaya çalışıyorum. Sağa dön, sola dön, yok. Böyle acayip bir psikolojiye girmiştim. Bir ara dalıyorum, böyle kabus ya da kabusumsu şeyler görüyorum, garip garip. Bir ara dalıyorum mesela, yattığım yerde bir köpek görüyorum. Ha, köpek düştü abi. Köpeğin düşmesi. Nereden düştüyse öyle bir şey gördüm rüyamda. Ve köpek oh my god dedi düşünce. Ya normalde güleceğim bir şey, o anla beni nasıl tırtırttı anlatamam. Bir yerden bir köpek düşüp oh my god falan diyor. Allah'ım yarabbim. Bir ara çok ilginç, gerçek mi değil mi emin olamadığım bir şey oldu böyle. Arkadan böyle sırtımdan duvara doğru itilir gibi oldum. Ne oluyor lan dedim böyle, yani bildiğin itildim. Yani çok bariz miydi hatırlamıyorum ama şaşırmıştım. Yani böyle uykuyla uyanıklık arası olur ya, bilmiyorum bana mı öyle geldi ama. Garip bir geceydi ya.
3: Tuncay Saran Show.

0: Emniyet şeridinde feci kaza, iki ölü. Adana'da arızalandığı için emniyet şeridinde duran dor sessiz tıra çarpan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti. Peki abi, şunu sormak isterdim hayatta olsalardı. Allah rahmet eylesin, ama hayatta olsalardı o iki kişiye. Emniyet şeridinden neden gidiyorsunuz? Yani adı üstünde emniyet şeridi. Ehliyetiniz var mı? Var. Aklınız var mı? Var. Vardı daha doğrusu. Yani hadi emniyet şeridinden gittin diyelim bir şekilde. Yani bu hatayı, bu kural ihlalini yaptın. Kendi canın açısından soruyorum. Karşında duran tırı nasıl görmezsin abi? Nasıl görmezsin? Yani karanlıkta mı kaldı? Farın mı yoktu? Gece mi oldu bu arada, gündüz mü oldu bilmiyorum da. Yani telefonuna mı bakıyordun? Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Çok ilginç abi. Gerçekten aklım almıyor ya bunu. Böyle bir şey nasıl olabilir yani? Mekanları cennet olsun diyelim. Çok üzücü. Diyecek söz bulamıyorum. Nutkum tutuluyor böyle. Nasıl yapabiliyor insanlar böyle şeyleri? Nasıl emniyet şeridini kullanabiliyorsun? Hakkın olmadığı halde. Emniyet şeridinden gidemezsin. Hadi gittin. Önündeki tırı nasıl görmüyorsun ya? Yani hayatın bu kadar mı ucuz be abi ya? İnanılır gibi değil.
1: Tuncay Saran Show.

Hani öyle akşamlar olur ya, çok mutlusundur. Çünkü güzel şeyler olmuştur o gün. Maaşını almışsındır mesela. Ya da nihayet iyileşmişsindir. En başta sağlık malum. Sevgilinle barışmışsındır ya da eşinle. Veya annenler gelmiştir köyden. Belki de kızın okulda sınavdan yüksek puan almıştır. Babanın ameliyatı güzel geçmiştir veya. Büyük bir borcunu ödemişsindir mesela. Bir de güzel bir yemek vardır evde hani. Çok mutlusundur sözün özü. Tuttuğun takım fark atmıştır rakibine. Ve denk gelmiştir ya, Instagram'da paylaştığın fotoğrafı her zamankinden iki kat fazla kişi beğenmiştir. Özel hissedersin. En sevdiğin gündür bir de yarın tatil. Felekten bir gece çalarsın da kendince. Gözlerinde mutlu bir sakinlik. Ağzında eblek bir gülümsemeyle. İçin ısınır ve o sıcaklık dalga dalga yayılır vücudunda. Sevdiklerin iyi, sen iyisin. Her şey tas tamamdır. İçin ısınır. Ya da bazı şeyler tamam olmasa da yine de tas tamam gibidir. Sen, siz yine de mutlusunuzdur. Ama yine de her şeyiniz tas tamam olsun. İşte öyle mutlu olun sevgili dostlar. Hoşça kalın.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Discount Mart. Εγκαινιάζουμε το νέο μας κατάστημα στην Κομωτινή. Το Σάββατο 11 Ιουλίου σε έναν μοντέρνο και ευχάριστο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε όλους από το πρωί με κεράσματα και απίστευτες προσφορές. Discount Mart. Εγκαίνια νέου καταστήματος Σάββατο 11 Ιουλίου στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον. Να είστε όλοι εκεί.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istedigimkargomkapimda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Günün adı Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Bir haftayı yine geride bıraktık. Ben Nurgün efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz bugün de. Harika şarkılar hazırladım sizler için. Hazırsanız Kırık Plak başlıyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

böyle püfte. Oh deme püfte. Perdeyi ört kız.

Sevgili dinleyenler, mesele şu ki nostalji inkar demektir. Şimdiki acı veren zamanın inkarı. Yanlış bir biçimde geçmiş bir dönemin günümüzden daha iyi olduğuna inanmaktır. Bu romantik hayal yanılsaması, bu insanların şimdiki zamanla yüzleşirken zorluk çekmelerinden kaynaklanıyor. Midnight in Paris'te geçen bu diyalog, eski dönemler olan özlemimizin sebebini acımasız ama doğru bir şekilde anlatıyor. Bu açıklamanın doğruluğunu inkar edemesek de, şimdiki zamanın acı verdiği konusunda hemfikiriz. Eminiz diğer zamanların da kendilerine göre sıkıntısı vardır ama iş hayal kurmaya geldiğinde bunların ne önemi var? Hayal kurmak demişken, hangi zamanda yaşamak isterdim? Bu soruyu hiç kendinize sordunuz mu? İşte bugün bazı dönemlerden bahsedeceğiz sizlere şarkımızın arkasından.

hangi zamanda yaşamak isterdin sorusuna cevap olabilecek bazı nostaljik dönemlerden bahsedeceğim sizlere. Mesela felsefeye ilgi mi duyuyorsunuz? O zaman sizi antik Yunan'a alalım. Esilos, Aristofanes, Epripides, Sofokles, Aristo, Eflatun, Sokrates, Herodot ve Xenofon gibi felsefe üstadlarıyla vakit geçirip fikir alışverişinde bulunabilirsiniz mesela. Düşünmekten sıkılırsanız savaş meydanlarında da yerinizi ayırtabilirsiniz. 42.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.
1: Zor olanı seviyor insan her defa.

plakta eski dönemlere göz atıyorduk. Hangi zamanda yaşamak isterdin sorusunun cevabını arıyoruz belki de. Sanat, sanat olalı böyle bir dönem görmedi. Rönesans'ta efendim sıra. Eğer sanattan çok hoşlanıyorsanız, sanatsal ve bilimsel gelişmelerin hızla yayıldığı, hümanizmin değer kazandığı, matbaa ile birlikte düşüncelerin bol paylaşım aldığı Rönesans, sanatseverler için biçilmiş bir kaftan.

plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Eğer romantizme düşkünseniz sizi Victoria devrine uğurlayalım. Kraliçe Victoria'nın Büyük Britanya'da hüküm sürdüğü 1837 ve 1901 yıllarına gidecekseniz eğer, ölüm oranlarının az olduğu Londra'nın doğusunu tavsiye ederiz. Bu dönemde sirklerde eğlenebilir, tuvaletleriniz de balodan baloya koşabilir ve romantik zamanlar yaşayabilirsiniz. Kırık plak devam ediyor.

Elektronik plakta eski çağlara doğru yolculuğumuz devam etmekte. Müzik severleri 60'lara gönderiyoruz efendim. Müzik, müzik ve yine müzik diyorsanız tabii ki 60'lar. Bu dönemde dinleyebileceğiniz o kadar çok sanatçı var ki insanın düşününce başı dönüyor. The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, Jimi Hendrix, The Doors, Led Zeppelin ve daha neler neler.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Hangi zamanda yaşamak isterdin sorusuna cevap arıyoruz efendim. Sıra geldi aydınlanma çağına. Düşünce özgürlüğüne ihtiyaç duyuyorsanız aydınlanma çağına buyurun. Şu zamanda bile en çok ihtiyaç duyduğumuz şey 18. yüzyılda Batı toplumlarında yaşanmıştı aslında. Aklı ve düşünceyi ön yargılardan ve geleneksel varsayımlardan kurtarmaya yönelik düşünsel bir harekette yer almak, ruhumuzdaki boşluğu doldurmanızda yardımcı olabilir sevgili dinleyenler. Güzel bir şarkı, sonrasında tekrar buradayız.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Yani 20'lerde yaşamak isteyeceğiniz yerlerin başında New York, Chicago ve Berlin geliyor. Eğer Hemingway ile tanışmak istiyorsanız ben size Paris'i de önereceğim. Ve Lale Devri ile devam edelim. Bu döneme gidecekseniz devlete kapağı atmanızı tavsiye ederiz. Çünkü o dönemde İstanbul devlet büyükleri için bir cennetti. Siz de rahat bir yaşam, sınırsız eğlence ve batı kültürüyle tanışma keyfi içerisinde yaşayabilirsiniz. Az sonra geliyorum.

plakta hangi çağda yaşamak isterdiniz sorusuna cevap arıyoruz efendim. Sıra geldi 16. yüzyıl Avrupa'sına, tam macera perestler için biçilmiş kaftan. Avrupalıların yeni ticaret yolları keşfetmek amacıyla okyanuslara açılarak yeni kıtalar ve ülkeler keşfettiği bu dönem heyecan arayan macera perestler için birebir. Özellikle günümüzde keşfedilen yerlerin genellikle uzayda olduğunu düşünürsek, ki bunun için NASA'da falan olmamız gerek, 15. ve 16. yüzyıl Avrupa'sı gayet mantıklı.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Kırık Plak'ta geçmiş dönemlere doğru yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Şehrin en iyisindesiniz ve ben Nurgül'le berabersiniz efendim. Sinir, stres atmak istiyorsanız 90'ların Seattle'ı var. Çok eskiye gitmek istemezseniz elimizde 90'lar var. Programımızda sık sık bahsettiğimiz 90'lar. Peki niye mi Seattle? Size sadece şunu söyleyelim. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Sonic Youth, Smashing Pumpkins, Kurt Cobain. Bu dönemde gündüz sanat okuluna gidebilir, akşamları kafede çalışabilir, boş zamanlarınızda da yerel bir grupta bas çalabilirsiniz. Kırık Plak devam ediyor.

Efendim Kırık Plak'ta geldik son maddemize. Ne diyorduk? Eski dönemlerden bahsediyorduk. Ailesine düşkünler 50'lerin Amerika'sına. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Amerikalılar normal hayatlarına geri dönmek istedi. Popülasyonda yaşanan büyük artışlar geniş ailelerin New York gibi kalabalık yerlerden şehir dışına taşınmasına sebep oldu. Ve insanlar geniş ve huzurlu banyo evlerinde yaşamaya başladı. New York'ta yüksek maaşlı bir iş, banyoda yaşam, üstü açık bir Cadillac. Daha ne olsun? İşte efendim bugün sizlere eski dönemlerden bahsettik. Hangi dönemde yaşamak istersin sorusuna birazcık cevap aradık kendi kendimize. Şimdi güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

0: Discount Mart. Εγκαινιάζουμε το νέο μας κατάστημα στην Κομωτινή. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε έναν μοντέρνο και ευχάριστο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε όλους από το πρωί με κεράσματα και απίστευτες προσφορές. Discount Mart. Εγκαίνια νέου καταστήματος, Σάββατο 11 Ιουλίου, στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον. Να είστε όλοι εκεί.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Radyo City sunar. Saat 22.
7: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Efendim bugünlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik. Koca bir haftayı geride bıraktık. Malum hafta sonu sizlerle beraber değiliz ama pazartesi günü yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Ferosum bilirsin.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
4: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kilovatorya batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Furatex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Furatex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Furatex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddeti

0: Discount Mart. Εγκαινιάζουμε το νέο μας κατάστημα στην Κομωτινή. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε έναν μοντέρνο και ευχάριστο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε όλους από το πρωί με κεράσματα και απίστευτες προσφορές. Discount Mart. Εγκαίνια νέου καταστήματος, Σάββατο 11 Ιουλίου, στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον. Να είστε όλοι εκεί.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyosu sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni
4: sevmedin? HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.